Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: türlü aklamamıyor o sebepsiz, o suskun gidişini. Hani bir şeyler söyleseydin, belki bu kadar acımaz bu kalbim. Sevsen bu kadar sessiz kalır mıydın yarim? Her soru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yarim? Aşk kolay değil, bir gün anlarsın yarim. Sana yar dedim, söyle bundan daha ötesi mi var?
1: Radyo Turkuaz.

huzur buldum. Deniz gözlerin nerede? Hani sen hep benim.

Bu radyoda enerji var. Hayatın ritmini Radyo Turkuaz'la yakala. Radyo Turkuaz'la yakala. Turkuaz'la yakala. Turkuaz'la yakala.

çok özlemekten vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden. Kanatlarım büyüktü, ellerim küçücüktü. Şarkılar dudağımdan, rüzgara süzülürdü. Seninle uçacaktım, bulutları aşacaktım. Masmavi gökyüzünden yeryüzüne bakacaktım.

özlemekten, hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden.

0: sayan.
1: Radyo Turkuaz.
2: Bahtımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 22 Eylül 1792 yılında Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi. Öte yandan 22 Eylül 1908 yılında Bulgaristan Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Yeni güne yine ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türkubaz frekanslarında. Amacımız gayretimiz güne güzel başlayıp güzel de uğurlamak. Tabi sessiz olur mu? Asla olmaz. O yüzden nerelerden sesime kulak veriyorsunuz? Hem sizden gelenlerle hem sıradaki geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla 22 Eylül Salı sabahına imzamızı atıyor muyuz? Bence atıyoruz. İş yolunda koyulmuş olan dinleyicilerimize, sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, kaptanlarımıza, çoktan işe başlayanlara yani herkese günaydın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Schopenfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Schopenfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
3: Sen neymişsin Schopenfly?
4: Renault'lar için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

0: Güzel gülüyorsun. Gününüz sağlıklı, gününüz huzurlu, gününüz stressiz, gününüz bol gülümsemeli olsun inşallah. Tabii ki gününüz Radyo Türkuvaz'da da olsun aynı zamanda. Peki, şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Programımızın ilk dakikalarında kimlerle nerelerdeyiz?
1: Uğur, günaydın. Hayırlı sabahlar. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
0: Günaydın Serkan.
1: Şu anda Kahramanmaraş'ta hava açık ve 29 derece bir sıcaklık var.
0: Güzel.
1: Kahramanmaraş Kayseri çevre yolunda ise %40 yoğunluk var. Önce kemer, sonra kontak diyoruz.
0: İşte budur.
1: Günaydın. Dın dın dın. Buradan İhsan Belkan kardeşime de günaydın diyorum.
0: Serkan, günaydın. İyi yolculuklar diliyorum. Bilgilendirme için de teşekkür ederim. Hoş geldin. Elvan ablacığım, Elvan Er şu an Almanya'da bizlerle. Günaydınlar. Yine Hatice Kırıkkale'de bizleri dinliyor. Aynı zamanda sıradaki şarkıları Latife'ye de armağan edeceğim. Nide de bizlerle beraber. Günün enerjisiyle o da aramıza katıldı. Oley! Zühre de Almanya'da bizlerle bu ana ortak oluyor. Ali hocamız şu an İzmir'den Bornova Turgutlu servisinde arkadaşlarıyla bizleri dinliyor. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Gününüz aydın olsun. Hoş geldiniz. Mahmut Eliboğlu da Kırıkkale'de şu an bizlerle. İnşaata devam demiş, bahçe evine diyor. Kolay gelsin. İnşallah çok çok güzel olur her şey. Emeğinize sağlık şimdiden. Özkan Mersin'de bizlerle beraber. Mersin'den Afyonkarahisar'a seyahat halinde şu an bizlerle. Ve Mersin şu an 24 derece. Gideceğim bölge ise 8 ila 10 derece. Bana her daim eşlik ettiğiniz için sonsuz teşekkürler demiş. Asıl biz teşekkür ederiz. Bizi her anınıza ortak ettiğiniz için. İyi ki varsınız. Günümüzün sohbet konusu. Hadi biraz kendimize iyi gelelim mi? Gurur duyduğunuz bir özelliğiniz. Evet evet. Kendi kendinizle gurur duyduğunuz bir özelliğiniz sohbet konumuz. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız. Sizde

0: Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Daha dün
1: evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: bizim özel fırsatlarla.
1: Uğurcuğum günaydın. Adana'dan Nazmi.
2: Günaydın.
1: İyi yayınlar diliyorum. Sabah hava güzel. Mis gibi tertemiz. Eski sıcaklarımız kalmadı. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Radyo Turkuaz dinleyenlerine selam olsun.
2: Bizden de sana çok sevgiler, selamlar Nazmi. Hoş geldinlerimize. Günaydın. Fatma Atay da bizlerle serviste dinliyorlar onlar da şu an. Servisteki herkese sevgiler. Ayşegül iyi niyetli ve pozitif bir insanım. İnsanlara her zaman güzel bakarım demiş. İşte gurur sebebi. Harika. Kendimle gurur duyuyorum. Düşlerim tekrar da kalkarım. Düşerim yine kalkarım. Asla pes etmem dedi Fadime. Tebrikler. Latife, benim gurur duyduğum özelliğim Rabbimin özenle verdiği yetenek. Baktığım her şeyi yapabilmem diyor. Oh maşallah. Bu sabah kendimize... Evvela kendimize iyi geleceğiz. Günaydın tekrardan. Mardin'de Filiz bizlerle beraber. Filiz Atasever. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Coşkun kaptanımız aramıza katıldı Antalya'dan. Kaptanım yolun açık olsun. Şanlıurfa Çamdere Öğretmen Servisindeyiz yine bu sabahta Ali kaptanımızla birlikte. Ve tüm öğretmenlerimize de yürekten sevgiler, selamlar. Sohbet konumuz: gurur duyduğunuz bir özelliğiniz. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımı

0: etmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: biz.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Haberler, faydalı bilgiler, yol ve hava durumları. Seni güne en güzel şekilde hazırlayan program. Uğur'la güne merhaba.

Havanın notlarına bir bakalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ülkemiz genelinde sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerinden başlayarak hissedilir derecede düşeceği ve mevsim normallerinin de altına gerileceği bir hava dalgası etkili olmakta. Özellikle Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batı kısmında, Batı Karadeniz'in genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar hakim bugün için sevgili dinleyenler. Marmara bölgesinde İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor yağışların. İç Anadolu bölgesinde Eskişehir ve Ankara'nın batısı gibi sağanak yağış etkili olacak. Yine Ege ve Akdeniz'de de sevgili dinleyenler öğle saatlerinden sonra sağanak yağış geçişleri görülmesi mümkün. Karadeniz'de, özellikle Batı Karadeniz'de, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da Erzurum ve Kars çevrelerinde sağanak yağışlıyken güneyinde kuvvetli rüzgarlar yönünü güneye çevirmiş oluyor ve Güneydoğu Anadolu'da da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %55 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %70'lere ulaştı şu an. Haremdere Bahçeşehir yönünde bağlantı yolunda sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Temde Bahçeşehir, Altışehir yönünde de sol şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün bir çalışması nedeniyle bir şeritte kapalı. Bölgedeki yoğun trafik bundan kaynaklı da artmakta. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Ben Oya Adana'dan herkese günaydın.
1: Günaydın.
0: Ben kendimde dürüstlüğümü ve bizim için yaratılmış bu güzel evreni, çiçekleri, havayı, mutluluğu, sevenleri, her şeyi çok seviyorum. Şükrediyorum. Bu huyumu beğeniyorum. Size iyi yayınlar dilerim. Herkese sevgiler.
1: Oya çok teşekkür ederim. Günaydın. Hoş geldin aramıza.
2: Günaydın. Hatay'dan Hilda ben. Herkese güzel bir gün diliyorum.
1: Günaydın Hilda. Hoş geldin. Kayseri'de Ferhat da bizlerle beraber. O da sıradaki şarkıları Elazığ'daki sevdiği, değer verdiği Fikri için istemiş. Armağan oldu bile tabii ki. Rabia günaydınlar. Hoş geldin. Güzel bir yayın dilekleriyle beraber konuya şöyle bir katılım sağladı. Kendimle gurur duyduğum konu her gün yıllardır sizinle yürüyüşümü hiç aksatmadan yapmak ve sabrım demiş. Kuşadası'ndan sevgileriyle. Oh şahane. Oley. Kocaman günaydınlarıyla Esma Nur bize eşlik ediyor. Hoş geldin. Fulya aramızda. Kendimle gurur duyduğum özelliğim kredi kartım borcumuz zamanında ve tam ödeyebilmem, asgarisini asla ödemem diyor. Üsküdar'dan Fulya. Bu da artık gurur duyulası bir özellik oldu değil mi? Teşekkürler. Allah tabii ki o borçlarımızı en güzel şekilde ödemeyi de nasip etsin. Tek.

0: smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 22 Eylül 1792 yılında Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi. Öte yandan 22 Eylül 1908 yılında Bulgaristan Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etti.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmelerine bir göz atalım sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika resepsiyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye-Amerika arasındaki ticaret hacminin 2 katına çıktığını ve hedefin 100 milyar dolar olduğunu belirtti. Ve Türkiye'ye yatırım yapan her zaman kazançlı çıkmıştır mesajını aktarırken dünyada savunma sanayi ihracatında da ilk 10 ülke arasına gireceğiz ifadelerini kullandı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancılara ilişkin operasyon kapsamında 1150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi ve 5391 kişinin vatandaşlık kararının iptal edildiğini duyurdu. Ulusal Ligi heyecanının adresi Turkuaz Medya olacak. Avrupa futbolunun devlerini karşı karşıya getirecek UEFA Uluslar Ligi'nin heyecanı ATV, A Haber ve Aspor ekranlarında futbol severlerle buluşacak. Montella yönetimindeki milli futbol takımımız da 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk sınavında güçlü rakibi Fransa'ya karşı karşıya gelecek. Millilerimize de başarılar diliyoruz.

Radyo Türk Vazesi'niz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onlar için de şahane bir salı günü olmasını dileyerek bu yeni saatimize de başlayalım. Kimle başlıyoruz? Ali hocamızla başlıyoruz. İzmir'de bizlerle yardımlaşmayı seviyorum demiş o da. Günaydın. Hoş geldinlerimize. Evet, çok kıymetli de bir durum. Yardımlaşmanın güzelliği. Birbirimize her manada ihtiyacımızın olduğunu da hatırlatıyor aynı zamanda. Fransa'dan günaydınlar ile Fatma aramızda. Kendimle gurur duyduğum, kimsenin lafına bakarak kimseyi yargılamam ve kin tutmam. Lafın aslını araştırırım, söyledi diyen kişiye sorarım gerçek mi diye. Ona göre yoluma devam ederim diyor. Şahane. Arif Afyon da bizlerle, Yeşim Aydın da bizleri dinleyen dinleyicilerimiz arasında. Sedat da Afyon'da olduğumuzu görüyorum. Tren makinistleri Sedat Durmuş, Ahmet Eker şu an seyir halinde Ankara'ya doğru giderlerken bizleri dinliyorlar. Yolunuz açık olsun. Sıradaki şarkılar sizin de yolunuzu güzelleştirir. Hoş geldiniz. Gurur duyduğunuz bir özelliğiniz sevgili dinleyenler. Sohbet konumuz. Hadi şöyle bir bu sabah kendi kendimize iyi gelerek başlamış olalım. 505 188 30 çift

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Ne doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Canlı yayınlarımızı Turkuaz Radyo'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleştireceği temaslar için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeydi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki diplomasi trafiği Türk evinde devlet ve hükümet liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerle başlamış oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Haftası kapsamında bulunduğu New York'ta özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin COP31 vizyonunu ve Antalya'nın eylem ajandasını dünyayla paylaştıklarını belirten kurum, COP31'de Antalya'da netice alalım, sonuç alalım, bunun mücadelesini yapıyoruz. İnşallah güzel neticeler de alacağız dedi. Uluslar Ligi heyecanının adresi Turkuaz Medya olacak sevgili dinleyenler. Avrupa futbolunun devlerini karşı karşıya getirecek UEFA Uluslar Ligi'nin heyecanı ATV, A Haber ve A Spor ekranlarında futbol severlerle buluşacak. Montella yönetimindeki A Milli Futbol takımımız da 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavında güçlü rakibi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızların Kocaeli'de 3 puan için sahaya çıkacağı Türkiye-Fransa mücadelesi ATV'den canlı yayınlanacak. Milli futbol takımımıza da bu mücadelede başarılar diliyoruz.

yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %67 seviyelerine ulaştı. Bu oran Anadolu yakasında %81'lerde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Haremdere Ambarlı yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Yine Bakırköy Zeytinburnu yönünde sahil yolu sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapatılmış durumda. TEM'de Kavacık Elmalı yönünde Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışması nedeniyle derz üzerine kurulan rampalar bölgede yoğunluk oluşturduğunu da paylaşabiliriz. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: İyi yayınlar Adana'dan Mehmet ben.
1: Günaydın.
0: Öncelikle size ve dinleyenlerinize güzelliklerle dolu bir gün diliyorum.
1: Çok teşekkür.
0: Kendimden sevdiğim özelliğim. Durum ne olursa olsun dışarıya karşı hiçbir şey yansıtmıyorum. İyi de kötü de heyecanlandığım anlarda da korktuğum anlarda da. Bu şekilde stres yönetimi veya herhangi bir duruma karşı kendimi kontrol etme yönetimimi çok seviyorum.
1: Güzel.
0: Hayatımda çok birçok kez işe yarıyor. Çünkü insanlar duygularını anladığı zaman ona göre davranmayı çok seviyorlar. Korkuyorsan daha da üzerine geliyorlar. Seviniyorsan sevincini törpülemek için ellerinden geleni yapıyorlar. O yüzden poker face dediğimiz olay bende var yani.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Ne güzel ifade ettin kendini. Yüreğine gönlüne sağlık. Hoş geldin aramıza.
2: Günaydın Uğur.
1: Günaydın.
2: Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı işler.
1: Teşekkürler.
2: Benim en sevdiğim özelliğim dürüstlüğüm. Ne olursa olsun hiçbir şekilde yalan söyleyemiyorum.
1: Bu güzel.
2: İyi de olsa kötü de olsa doğrusunu dürüst olarak söylüyorum.
1: En azından vicdanın rahat olarak kalıyor değil mi Selcan? Günaydın. Hoş geldin aramıza. Deniz'de Kahramanmaraş'ta bizleri dinleyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Evet, sohbet konumuz mesajlardan da anladığınız üzere gurur duyduğunuz bir özelliğiniz sevgili dinleyenler. Katılmak isterseniz sesli yazılı olarak 505-188-30-00'da mesaj attığımız olduğunu paylaşalım.

Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bir

0: size uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle 1 yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.

0: Japan Dilek No ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemiz genelinde sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerinden başlayarak hissedilir derecede düşeceği ve mevsim normallerinin altına gerileceği bir hava dalgası etkili olacak sevgili dinleyenler. Özellikle Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'da da Batı Karadeniz'in genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar hakim olacak bugün.

0: Saatlerimiz 8.45 olmuşken Radyo Türkumaz'da her tarzın en ileriyle güne merhaba demeye devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Tabii sizden gelenlerle de nerelere ulaşıyor sesimiz, bunu da görmüş oluyoruz. Mesela ta Almanya'ya ulaşıyor şu an Elvan ablacığım, şu an takside bizleri dinliyor. Kolaylıklar diliyorum, hayırlı çalışmalar, güzel çalışmalar olsun. Ve aynı zamanda Seher, o da şu an Edirne'de bizlerle beraber. Enerjimize enerji katan o güzel mesajın içinde teşekkür ederim Seher, günaydın. İzmir'deyiz, Milat orada bizleri dinliyor. Kendimle gurur duyduğum şey, iş hayatında kimsenin emeğini çalmam. Sorumlu olduğum işlerde de herkesin ufak bir yardımı olsa bile ismini geçiririm. Özel hayata da kalp kırmamaya çalışırım demiş. Ne kadar kıymetli. Ne kadar kıymetli hem de bu Milat. Yüreğine gönlüne sağlık. Umarım herkes senin gibi hassasiyet sahibi olabilir. Özellikle de iş ahlakı konusunda. Huriye günaydınlar. Gurur duyulan bir şey midir bilmiyorum ama kimseyle küs kalmam. İnsandır, hata yapar derim. Yük etmem o duyguyu kendime. Hoşgörülüyüm demiş. Rize'de bizleri dinliyor Huriye de. Yani gurur duyulası tarafı tabii ki var. Sadece yani insanların yapmış olduğu hatanın sana yansıyan kısmını da bilmelerini de sağla. Ki bir daha aynı durumla karşılaşma ya da aynı hatayı yapmasınlar. Ama onun dışında kendini böyle koruman çok daha kıymetli tabii ki.
1: Aynası cumbata oturur mahmure. Çıktı mı akşam ayazı, tumbada yata mahmure.

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımı

0: indirip kampanyaya katılın. Fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Ne doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

İkinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken Murakami Sahilde Kafka kitabında şöyle bir cümle paylaşmış. Anılar insanın vücudunu içten içe ısıtan şeylerdir. Fakat aynı zamanda lime lime de edebilir. İşte anılar geçmişte yaşanmış bir hayatın bugüne bıraktığı en güçlü izler. Yıllar önce yaşanan bir an hiç beklenmedik bir zamanda yeniden belirebiliyor. Ve insanın içinde uzun süredir unutulmuş bir sıcaklığı uyandırabiliyor. Ne bileyim, bir ses, bir koku, bir şarkı, bir sokak ya da yalnızca bir cümle. Geçmişi bütün canlılığıyla bugüne taşıyabiliyor. Ama işte hem hayatta tutan hem de yavaş yavaş tüketen de bir etkiye sahip olabiliyor eğer kötü anı varsa. O zaman biz ne diyeceğiz? Sizi hep hayatta tutan gülümsemenize, yürekten gülümsemenize sebep olacak güzel anılar biriktirin.

Radyo Türk Muazzesi'niz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun.

güzel geçen, sorunsuz geçen, gülümsemesi bol bir şekilde geçen salı günü olsun inşallah. Bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Vedat'la başlıyoruz. Konya Ereli'de basın mensubu Vedat. Günaydın, sıradaki şarkıları ona darman ediyorum. Yolun açık olsun senin de. Hüseyin, günaydın. Kendimle gurur duyduğum özelliğim yakışıklıyım diyor. İşte bu. İşte bu. Hüseyin, günaydın. Ayşe bizlerle Ankara'da. Benim de zor günler yaşadığımda her şeyin düzeleceğine inanmam. Bir şey istiyorsan mutlaka bir yol bulup yapmam gurur sebebimdir demiş o da. Her karanlık gecenin bir sabahı olmasına inancımız teslimiyette değil mi? Akçakoca'dan selamlarıyla Hilal. Günaydın. Bahar hoş geldin. İlda aramıza katıldı Muğla Datça'da. O da... Ben kötü olamıyorum diyor. Kimseyi hani kıskanmam da ne bileyim beni acıtan ağlatan insanlara bile beddua etmiyorum demiş. Çok da güzel bir durum İlda. Yani en güvenilir, en böyle de hani iyi gelecek olana emanet etmek, ona bırakmak çok daha güzel bir teslimiyet sanırım. Günümüzün sohbet konusu gurur duyduğunuz bir özelliğiniz sevgili dinleyenler. Güne şöyle kendimizi İyi gelerek başlayalım istiyorum. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos, 30 Eylül tarihi.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Toyota ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, 93.6. Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvence.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev veya iş yeri alan vatandaşları yakından ilgilendiren müjdeyi verdi. Bakan Kurum, 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını kapatan vatandaşlara %25 indirim uygulanacağını duyurdu.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Canlı yayınlarımızı Turkuaz

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika resepsiyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye-Amerika arasındaki ticaret hacminin 2 katına çıktığını ve hedefin 100 milyar dolar olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin her türlü krize rağmen istikrar adası olduğunun da altını çizerken Türkiye'ye yatırım yapan her zaman kazançlı çıkmıştır dedi. Aynı zamanda dünyada savunma sanayi ihracatında da ilk 10 ülke arasına gireceğiz ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancılara ilişkin operasyon kapsamında 1150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi ve 5391 kişinin ise vatandaşlık kararının iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan Uluslar Ligi heyecanının adresi Turkuaz Medya olacak sevgili dinleyenler. Avrupa futbolunun devlerini karşı karşıya getirecek UEFA Uluslar Ligi'nin heyecanı ATV, A Haber ve A Spor ekranlarında futbol severlerle buluşacak. Montella yönetimindeki A Milli Futbol takımımız ise 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavında güçlü rakibi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızların Kocaeli'de 3 puan için sahaya çıkacağı Türkiye-Fransa mücadelesi ATV'den de canlı yayınlanacak. Şimdiden milli takımımıza da sonsuz başarılar diliyoruz. Radyo 2.

0: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
1: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
0: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com. Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'daki trafik yoğunluğu %63 seviyesinde sevgili dinleyenler. Kurtköy-Pendik bağlantı yolunda Kaynarca, sahil yolu Pendik yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Öte yandan İstanbul'da metro ve tramvay kullananları da ilgilendiren bir çalışma var sevgili dinleyenler. Metrobüste olduğu gibi metro ve tramvaylarda da ücret iade otomatları da devreye alınacağına dair haberi de paylaşmış olalım. Ankara trafiğini etkileyen olaylar arasında Batı Çevre Yolu Bağlıca kavşağı geçişinde meydana gelen bir kaza sonucu tır devrilmiş. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatlerimiz 9.25 oldu ve geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhaba demeye devam ederken bize katılanlar arasında Uzefe de var, Kahramanmaraş'tan. O da sıradaki şarkıları şu an araç kullanan sevgisine armağan etmiş. İyi yolculuklar olsun, sıradaki şarkılar onun yolunu da güzelleştirsin. Günaydınlar. Hemen devam ettiğimde Ankara'da Ayşe bizlerle beraber ve kendimle en gurur duyduğum özelliğimden biri iş bitiriciliğim ve o işi yapabileceğim en iyi şekilde yapmaya çalışmam demiş. Bir şey yeter ki yapmak isteyeyim. Zaten en güzel tarafı o istek kısmıyla devam eden bir kendi başımıza kalmak. Başka birileri başka bir şekilde katıldı mı ya da bir şekilde müdahale etti mi, ne kadar istersek isteyelim o heves kaçıyor ya, işte ona engel olmak en önemlisi. Teşekkür ediyorum ayrıca. Ankara'da yine Dilhan da bizlerle beraber. Allah'ım akıl sağlığı da beden sağlığı da versin. Yani geçici şeylere kimse güvenmesin demiş. Özellikle güzelliğine, yakışıklılığına. Dilhan, günaydın, hoş geldin aramıza. Hepsi lazım. Hepsinin ayarında, dengede, o sağlıklı olması çok çok önemli. Bakalım daha neler gelecek sizlerle. Kendinize gurur duyduğunuz özelliğinizi konuşuyoruz.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, 93.6. Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Zira önemli uyarılar var. Bugüne dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ülkemiz genelinde sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerinden başlayarak hissedilir derecede düşeceği ve mevsim normallerinin altına gerileceği bir hava dalgası etkili olacak. Özellikle Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar var. İstanbul'da İstanbul Valiliği kent genelinde bugün ve yarın için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Yağışlarla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına düşeceği belirtilirken sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı da uyarılar yapıldı.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Saatlerimiz 9.45 olmuşken Zeki bizlere eşlik ediyordu. Yine Nebati ulaşıyordu sesim. Ben de bendeki vefa duygusunu çok seviyorum demiş. Samsun'da Nebahat böyle bizlerle. Hiçbir zaman işim düşünce insanları aramamışımdır. Hala daha bir kahvenin 40 yıl hatırının olduğunu düşünenlerdenim diyor. Hatır bilenlere de çıksın yolun inşallah ne var. Günaydınlar. Şanlıurfa'da adaşım Uğur da bizlerle beraber. Kendimle gurur duyduğum özelliğim vardım duymaz olmam demiş. Ah be Uğur. Ah be adaşım. Azıcık da ben istesem o özellikler. Bazen o kadar ihtiyaç ki. Sakarya'dan Esra'nın aramızdaydı. Damla İzmir'de bizleri dinliyordu. Esra'ya ulaşıyordu sesim. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine aynı zamanda Hatice Kahramanmaraş'ta. Bunca yıl ve aynı zamanda bu kadar kötü kalpli insanlara nasıl katlandım bilmiyorum ama düşününce kendimle gurur duyuyorum demiş. Bravo sana. Ama hepsi de yolundan, önünden, hayatından uzak olsunlar. Öyle güle güle gel. Öyle seve seve gel.

şey değişti yok çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm.

0: müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Radyo Turkuaz.
4: Radyo Turkuaz.
1: Her yerde sizinle.
0: İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuvaz.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güven.

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 22 Eylül 1792 yılında Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi. Öte yandan 22 Eylül 1908 yılında Bulgaristan Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etti.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
7: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü vesilesiyle Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki 10 yıllık tarihi başarı bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Buna göre son 10 yılda rüzgar ve güneşten üretilen 442,2 terawatt saat elektrik sayesinde 21,5 milyar dolarlık ithal kömür faturasının önüne geçilirken yakıt ikamesiyle 354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
8: Radyo Turkuaz.

Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Yine her birinizin güne başlama yolculuğunu eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldır senden Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizinle birlikte 2 saatinize ortak olacak. O güzel sohbetiyle, birbirinden güzel şarkılarıyla Radyo Turkuaz'da sizin de her anınıza ortak olacak. Umarım her birimiz için evvela sağlıkla, sonra da huzurla geçen, sorunsuzca geçen güzel bir salı günü olur. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın diyeceğiz yine. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Müsait olanlar için akşam 21'de güne güzel bir veda etmek için Uğur'la Ayışın'da tekrar buluşacağız. Geceye yakışan şarkılara ve şiirlere kulak vereceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlayalım, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de konuştu. Türkiye savunma sanayinde dünyada rağbet gören bir aktör oldu. Türkiye ve ABD arasında hiç olmaması gereken engelleri geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz dedi. Fon soruşturması genişliyor. Selim Dağbaşı ve Hamza Kaptan da gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı da ifade verecek. Usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran şebekeye operasyon yapıldı. 1070 kişinin usulsüz vatandaşlık edindiği tespit edildi. 30 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı kupasında dev derbi bugün oynanacak. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı kupasında Fenerbahçe tarifiyle Beşiktaş saat 20'de Sinan Erdem spor salonunda karşı karşıya gelecek. Toki'de %25 indirim kampanyası bugün başlıyor. Kampanyaya başvurular 19 Ekim'e kadar sürecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ABD'de konuştu. Kamu yatırımlarının en az %2'si yapay zekaya ayrılacak dedi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül Dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

Yol güzelse yürüyorum gönlümün dostları, müzik güzelse dinliyorum, kitap güzelse okuyorum, Muhammed sararsa tabii ki böyle bir konuşuyorum, ortam güzelse de oturuyorum kalıyorum. Hiçbir şeyde küs değilim, ne dosta küsüm ne hayata küsüm. Canı isteyen, gerçekten böyle güzel bir muhabbetin içinde olmak isteyen gelir, yan yana oturur, şöyle iki kahvemizi içeriz. Hazır mı kahveler? Yok, ben onda almıyorum, 11'de. Ama sizin için onda da içerim. Kim geldi? Gönlünüzün dostu Füsun geldi. Gönül dostu Füsun Radyo Turkuaz'da hafta içi 10-12, sabah kuşağında, pazar akşamları da 22.00'da. Ay ne kadar zor o söylemesi. Yani pazar günleri 22'de sizleri bekliyorum. Hiç kimseye söz vermeyin diyorum. İşi gücü her şeyi halledin. Uyumadan önce bir doz gönül dostumuz. Uğurcuma teşekkür ediyorum. Haber merkezimize teşekkür ediyorum. Ve geçmişin günümüzün en sevilen şarkılarıyla yayınıma başlıyorum. Hoş geldiniz.

0: Yaşama sımsıkı sarılanların, hayallerinden vazgeçmeyenlerin, müzikle dertleşenlerin, umudunu kaybetmeyenlerin programı Gönül Dostu Füsun. Gönül Dostu Füsun. Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
4: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
5: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuvaz.
5: Radyo Turkuvaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

Sabriye ihtiyacım var diyenler sizi hangi konuda neden tebrik etmeliyiz? Ben ederim vallahi seve seve, siz de beni edin. Mesela geç başladığın için seni tebrik etsen, aa nasıl gönül dostum. E bazı insanlar hiç başlamıyorlar ki. Fikrini değiştirdiğin için tebrik etsem, şaşırma, eski kararlarını geride bırakıp belki de bazı şeyleri değiştireceksin. Yepyeni, yeni kararlar, başka fikirler olacak, neden olmasın. Birine hayal kırıklığına uğrattığın için sana tebrik etmiş olabilirler mi birileri? Ay hiç böyle bir şey duymadım derseniz, evet ben tebrik ediyorum. Belki de sonunda kendini seçtin. Belki de sonunda gerçekten kendini seçmiş oluyorsun. Yani o insanı belki hayal kırıklığına uğratıyorsun ama sonunda kendini seçiyorsun. Yeniden acemi olduğun için tebrik etsem, Egon bunu atlattı diye bir gönlümün dostu. Bir düşünün bakalım, bugün sizi niçin tebrik edeceğim? Korktuğunuz için de tebrik edebilirim. Yani muhtemelen gerçekten önemli olan bir şey yapıyordun. Senin için çok önemliydi. Korkman da gayet ama insani ve doğru o anlarda. Daha zorlu yolu seçtiğin için tebrik ediyorum. Özellikle kendimi. Kolay olan seni her zaman gitmek istediğin yere götürmeyecek muhakkak. Hadi bakalım, 505-188-30-0'dayım. Güler geldi, Uzefe geldi, Ayla, Selda, Tülay, İnci, Serap, Derya, Beril geldi. Ay benim burçtaşım gelmiş. Burçtaş da diyemedim. Yay burcum Diyarbakır'dan Virsen geldi. Tayfun, Hatice, Nazan, Zühre, Pınar, başka Hatice'lerimiz de var. Nebahatlar, daha isimleri saymayacağım ama özel bir mesaj göndermek isterseniz 505-188-30-0'dayım.

nasıl bir çağdayız, nasıl bir zamandayız. Evlatlar, yavrular, gençler, buradan sizlere sesleniyorum. Anneler, babalar, yani ben çok üzgünüm, çok endişeliyim. Zaten okullar böyle açılacak ya. Allah'ım dedim, ne olursun o acıları yaşatma bir daha bizlere. Ve çok dikkatli olmamız gerekiyor. Her konuda, bakın her konuda önlemlerin üst düzeyde alınması gerekiyor. Ama yine Manisa'da bir okul saldırısı. Yine evlatlarımız şu an hastanelerde ve ikisi gerçekten çok ağırmış. 10 yaralı var gönlümün dostları. Allah'ım onları bizlere bağışlasın, ailelerine bağışlasın. Ama çok üzgünüm, çok endişeliyim. Yani bunun böyle olmaması gerekiyor. Bu çocuklara ne oluyor? Bu çocuklar ne yapıyorlar? Analar, babalar, yani gençler, yavrular, teyzeler, dayılar, amcalar. Hani birazcık bu hayat, bu çağın içerisindeki tuzakları bir görelim. Yanlışları bir görelim. Bu çocuklarla ilgilenelim. Ellerine verdiğimiz tabletlerle, bilgisayarlarla olmayacak bu iş. Yani kötüler, kötülük yapmak için her yerdeler. Her çağdalar, her zamanın içerisindeler. Bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çok sinirliyim, çok üzgünüm. Haberleri aldıkça sizlerle paylaşacağım. Dua edelim bu yavrularımıza. Ve şu an okullar açıldı. Yine analar babalar aynı endişenin içerisindeler. Çok çok üst düzey bir güvenlik olması gerekiyor artık tüm okulların çevresinde.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: işinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6.
5: 93.6.
4: Ankara 90.2.
5: 90.2.
4: İzmir 101.
5: 101.
4: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
7: Reklam.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

bazen bana böyle hediyeler gönderiyorsunuz. Hem çok böyle utanıyorum aslında. Hem de mutlu oluyorum. Aydın'dan benim yeşimin bir tane. Çok güzel böyle bir kahve fincanı. Hala fotoğrafını çekemedim. Çekeceğim. Bu hafta sonu söz veriyorum. Çekeceğim. Şimdi o geldi aklıma. Şimdi o da bazen böyle fotoğraflar gönderiyor bize. Kahve fotoğrafları. Biz böyle karşılıklı o fotoğraflarla konuşuyoruz. Dertleşiyoruz. Aslında orada kahve bir bahane oluyor. O dostluk için böyle bir etrafında toplanmak gibi bir şey. O da şu an kahvaltı sofrasında eşiyle birlikte. Çok seviyoruz efendim, eşinize söyleyelim. Yeşimimizi çok seviyoruz, ne güzel. Ona da dinletiyormuş radyoyu. Hoş geldiniz, sizin için de gelsin sadaki şarkı. Birçok dinleyicim var. Başar Bey gelmiş, uzun zamandır yoktu. Onlara selam, Nagi Hanım'ıza, Elvan'ıma selamlar buradan. Gülay'ım, Elvan'ım, Yeşim'im. Böyle bir dostluk kurdunuz biliyorum. Sosyal medya üzerinden o kadar da mutlu oluyorum ki. Şahizleri görüyorum, Özlem'i, Seraplarımızı. Onlara da buradan selam. Pervin'im de gelmiş. Şimdi bir hikayem var. Çok önemli bir hikayem var. Bir gün çok zengin bir baba oğlunu bir köye gezmeye götürüyor. Bakın şimdi, olaya bakın. Oğluna diyor ki, insanların ne kadar yoksul olabileceğini göstermek istiyorum sana diyor. Yoksul bir ailenin yoksul olduğunu düşünüyor. Bir çiftliğinde, yani ailenin çiftliğinde birlikte vakit geçiriyorlar. Dönüşte baba diyor ki oğluna, köy gezisi nasıl geçti? Çocuk diyor ki, çok güzel geçti baba diyor. Peki diyor, orada yoksul insanların nasıl yaşadığını gördün mü acaba diyor. Ay bu tam böyle bir filmlik, dizilik. Ay öyle adamlar var ya, Allah'ım yarabbim. Evet baba diyor, gördüm diyor. O halde diyor, söyle bakalım diyor, bu geziden neler öğrendin diyor. Oğlu şöyle cevap veriyor, yaşa diyorum ben oğluna. Bizim bir köpeğimiz var, onların 4 tane. Bizim havuzumuz var, onların nehirleri. Bizim geceleri ışıklarımız var, onların yıldızları. Biz yiyecekleri satın alıyoruz, onlar yetiştiriyor. Bizim bizi koruyan duvarlarımız var, onların dostları. Bizim televizyonumuz var, onların ailesi ve akrabalarıyla geçirdiği çok güzel zamanlar var diyor ya. Tabii baba böyle bir kalıyor. Bana diyor, ne kadar diyor yoksul olduğumuzu gösterdiğin için diyor, teşekkür ederim baba diyor çocuk sonrasında. Yani bu hikayeden çıkaracağımız bir mesaj varsa, o da bizi zengin yapan şey para değil dostlar. Bakın, para değil. Yani o yüzden de hala şu parayı hayatın ön planında koyanlar, hiç doymayanlar. Ben onlara çok şaşırıyorum. Dostluğunuz, duruşunuz, vefanız, desteğiniz, aile olabilme, o güzelliğimiz, becerimiz, en büyük zenginlikler bunlar ve dostlar.

Efendim, büyük şehirler insanın ne yazık ki artık yuttuğu için, biz buralarda da bir şeyleri toparlayamadığımız için, ben ileride bir köy, bir kasaba bakıyorum. Bazı tabii ki dinleyicilerimiz beni davet ediyorlar. Var mı oralarda arsa? Varsa siz bana bir söyleyin. Evde olur ya, arsa falan, öyle çok büyük şeylere ihtiyacım yok. Çok aşırı konfora falan da böyle bir ihtiyacım yok. O yüzden de varsa ben bir geleceğim. Deniz de özellikle beni çok istiyor. Ege beni çok istiyor. Neden olmasın diyorum, gönlümün dostları. Yani şu var ki, az evvelki hikayeden de hani bakıldığında, insan her şeye sahip olduğunda kendini çok güçlü, çok zengin, çok özel hissediyor. Her şeye sahip olmakla alakalı değil bu hayat işte. Keşke bunu anlayabilsek, değil mi? Yani bir şeyler belki az olabilir, her şey olmayabilir, ama insanın öncelikle iç huzuru olsun. Hep seni konuşurum.

Şimdi kadınların sürekli daha az yer kaplamaları gerektiğini söyleyen bir dünya, bir sistemin içerisindeyiz. İşte o kilolar verilecek, herkes böyle sıfır beden olacak falan gibi durumlar var ya. Bir de şunu unutmasın diyorum bazı insanlar, çok güzel bir araştırma vardı. Kadınların erkeklerden daha fazla vücut yağına sahip olması normal. Bak ben baştan bir söyleyeyim size. Sonra beynimizin günde yaklaşık 100-120 gram glikoza ihtiyacı var. Bu yaklaşık 8 dilim ekmek de demek. Börek yerine biz bunu kullanabiliriz. Yiyelim. 8 dilim ekmekse ben bunu bölüyorum. Ekmeği atıyorum. Şimdilik bak bir kenara koyuyorum. Bazen böyle sabah kahvaltısında 2 dilim olabilir. Diğerlerinde de ben börek yiyorum. Kabul ediyor musunuz? Ekmeği atıyorum deyince yanlış bir şey anlaşılmasın. Yani kenara koyuyorum demek anlamında. Aman aman. Sonra sürekli yorgunluk ve beyin sesi normal değildir dostlar. Bakın bu çok normal bir şey değil. Yeterince beslenmemek bir takım döngülerin, hormonların gerçekten durmasına da neden olabilir. İşte kas denen şey iri görünmek değil. Daha uzun yaşamak, bağımsızlığını korumak, daha iyi bir metabolik sağlık içindir. Yani güzel kadın bedenine yeterince enerji sağlamıyorsa dolu dolu bir hayatı nasıl yaşayacak ki? Yani bazı insanlar kiloludur, bazı insanlar gerçekten o kiloda yıllarca kalırlar ve o şekilde olmaları belki de gerekiyordur. O yüzden herkesi bu zayıflatma çabanızdan bir vazgeçin diyorum gönlümün dostları. Şimdi sıradaki şarkım kimlere armağan olsun? Sıfır beden olanlara değil tabii. Yani şimdi bazı insanlar da gerçekten ne yaparlarsa yapsınlar yemek yemiyorlar, olmuyor ya da çok fazla tüketmiyorlar. O insanlara da biz zorla hadi yemek ye diyebilir miyiz?

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 22 Eylül 1792 yılında Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi. Öte yandan 22 Eylül 1908 yılında Bulgaristan Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etti.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktın. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacak.

0: gittin. Sen bana gitmek için gelmiştin. Pazar günü, pazar akşamı bu şarkıyı çalalım. Muhakkak çalalım dostlar. Şimdi az evvel sosyal medyada, hikayede, yine gazetelerden, TV'lerden birkaç videoyu paylaştım. Ne yazık ki Manisa'da yine bir okul saldırısı. Yine hiçbir şekilde dersler alınmıyor. Acımız bu kadar yeniyken, hayaller bitmişken, analar ağlarken, hayatları bitmişken yine bir çocuk elini kolunu sallayarak Allah'ım bütün o aralardan, sokaklardan, her yerden o kadar rahat geçiyor ki bu işi yaptıktan sonra bayağı yürüyerek elinde silahla gidiyor ya. Bu böyle olmamalı. Burada bir yanlışlık. Burada gerçekten çok büyük bir hata var. Gönlümün dostları, bu çağ bu şekilde olmamalıydı.
1: Bütün kabahat benim. Ne kadar

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de konuştu. Türkiye savunma sanayinde dünyada rağbet gören bir aktör oldu. Türkiye ve ABD arasında hiç olmaması gereken engelleri geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz dedi. Fon soruşturması genişliyor. Selim Dağbaşı ve Hamza Kaplan da gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı da ifade verecek. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu bugün başlıyor. Genel Kurul'da Türkiye'yi temsilense Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk gün 4. sırada konuşmasını yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 6. toplantısına katıldı. Toplantı New York'ta yapıldı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1451'e yükseldiği duyuruldu. Azerbaycan'da düzenlenen 1. Türk Dünyası Besteciler Kurultayı'nın ardından Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan ve Türkmenistan'ın katılımıyla Türk Dünyası Besteciler Birliği kurulmasına karar verildi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: İzmir Radyo Turkuaz dinliyorum.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Mardin 47 her zaman Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Hatay Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
8: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
10: Giresun Türkiye'nin bir numarası Radyo Turkuaz'ı dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz.
11: Gönül dostu Füsun da İstanbul'dan Radyo Turkuaz'ı dinliyor. Herkese selamlar, sevgiler. Bir kez daha ikinci saatimize hoş geldiniz. 500-588-30-0'da dostlarla hem dertleşiyoruz hem de özel mesajlarınız varsa bana gönderin. @radyoturkuaz, @gönüldostu Füsun. Sosyal medyadan tabii ki takiplerinizi bekliyoruz efendim. Hoş geldiniz.

0: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
1: seninle. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımı

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Yani bu şarkıyı böyle dinlerken şu geldi aklıma, gönlümün dostları. Yakınlık, bakın yakınlık, işte ilk tercih olma, önemli olma, öncelik olma, güvenme gibi duygular bazı insanlarda çok fazla ve yüksektir. Yani teknik olarak arkadaşları olduğu halde hiç arkadaşı yokmuş gibi hisseden kişiler aslında birinin ilk tercih olma hissini özlüyor olabilirler. Çünkü beynimiz aidiyet duygusunu, işte rehberimizde kaç kişinin olduğuna göre değil,

anlatamam ama o yakınlığı, o güveni, o samimiyeti, o can olmayı, o böyle gizli gizemli, böyle işte ama böyle uzakta kalıp da mesafeli olup da kendine farklı bir dünya çizenleri değil de sınırlı olanları değil de daha yakın olanları özleyenler galiba bu tarz insanlarla karşı karşıya geldiğinde canları yanıyor. O yüzden de ne yapıyorlar işte böyle damarımda kanımsın, isteköl olayım, Neşe Karaböcek gibi söylüyorlar şarkısını. Söylemeyin, bu tarz şarkılarda sadece melodiye ayak uydurun diyorum. Kimsenin sizin canınızı yakmasına da izin vermeyin.

Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

585-30-00'da bir şarkı isteği gördüm. Biraz 90'lara gidelim mi? Bir Sertab Erener çalar mısın dedin. Sevda Mağdur'u ben çok severim. O zaman dedim ki ben senin için çalacağım ama gönül dostlarıma ve kendime de armağan etmek istiyorum. Merveciğim hoş geldin. Aramıza hoş geldin. İzmir'den 101 frekansı 98.2'de biliyorsunuz ki İzmir frekanslarımızdan. Karaburun orada da dinleyen dostlarımız var. Onlara da selam olsun. Sonra Antep geldi. Gaziantep 94.7. Kevser orada mı acaba arkadaşlarıyla birlikte iş yerinde bir

0: Mobil kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
4: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix.

Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Elva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

Var efendim yorumun dostları. Hala her şeye rağmen Cemil'imizi kaybettik ama Ayna diye bir grup, çok güçlü bir ses, çok güçlü bir gruptu bunlar. Yani özel, çok da kıymetli. Şimdi bazı günler böyle baktığımızda sağlıklı bir evlilikte ya da ikili ilişkilerde matematik paylaşımları olmaz. Yani öyle %50 %50 paylaşımlardır. Bazı günler eşiniz %20 verir sevgisini, ilgisini, her şeyini. O zaman siz %80 verirsiniz. Ne bileyim yani, gerçektir budur. Hani bir paylaşımla değil de her iki tarafın da elinden gelenin en iyisini vermesi önemlidir. Bu tüm ilişkilerimizde önemli, bu denge olayı. Eşlerden biri hasta olabilir, diğeri bir süre daha fazla yük alabilir. Birinin iş yoğunluğu arttığında diğeri ev sorumluluklarını üstlenebilir. Yani roller yeniden istenirse dengelenebilir. Bakın, istenirse. İnsanın gönlü yoksa, karşındaki insana karşı bir sevgi beslemiyorsa, o zaman çatışma çok büyük olur.

Şimdi sizlerle yazışıyoruz WhatsApp üzerinde ama gerçekten böyle hani programı itekleyerek birazcık yapıyorum. Çok üzgünüm ya. Çocuklardan birkaç yaralı daha olduğu gözüküyor. Şu an belki radyoda yeni açanlar ve hiç duymayanlar vardır. Ne yazık ki Manisa'da bir okulda bir başka öğrenci tarafından, aslında öğrenci mi orada değil mi onu da bilin bir tam algılayamadık, öğrenemedik. 15 yaşındaki saldırgan yakalanıyor ama 10 öğrenci 11 öğrenci oldu yaralı. Allah'ım diyorum, ikisi ağır, ne olursun sen ailelerine, sevdiklerine bağışla onları. Yani böyle üzgünlük, endişe, sinir, hepsi böyle karışık duygular içerisinde. Çok zorlanıyorum konuşurken ama iyi haberler almayı diliyorum şu an için ve sonrasında da gerçekten çok ciddi olarak, bakın okullar açıldı, bu böyle bir özenti midir, bu artık çocukları çocuklardan ve çocukları kendilerinden koruyamıyoruz, farkında mısınız? Ya bunun için hepimizin çok ciddi bir şekilde evlatlarını karşısına alıp konuşması ve gizliden de olsa takip etmesi gerekiyor. Ne yapıyor bu çocuklar? Kimlerle konuşuyor? Kimlerle yazışıyor? Bu bilgisayarın başında

0: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 22 Eylül 1792 yılında Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi. Öte yandan 22 Eylül 1908 yılında Bulgaristan Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Sizi çok seven, düşünen ve sizinle iletişimden müthiş keyif alan gönül dostunuz artık yavaş yavaş vedada buluşuyor. Bugün gerçekten çok üzülerek uyandık yine Manisa'da. Çok güzel bir okulda, güzel evlatlar. Yani çok da erken saatlerde derse girmek üzereyken, okula gelmek üzereyken yine bir kendi yaşıtında arkadaşları tarafından

yazık ki bir saldırıya maruz kaldılar. Yani öyle böyle değil. O kadar üzgünüm ki yani oturdum şu an dua ediyorum o çocuklarımıza da yavrularımıza da. Gelecek haberleri de bekliyorum. İyi haberler alalım ama biz iyiye gidelim. Biz nasıl bu kadar kötüye gidiyoruz? Bunu artık oturalım yani kendi hayatlarımızda, kendi evimizde, kendi komşuluklarımızda herkesle bunu konuşalım gönlümün dostları. Bu bizim boynumuzun borcu. Bu yavruları kaybetmeyelim. Yarın saatler onu gösterdiğinden buluşmak üzere. Birazdan Hilal Özgani

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de konuştu. Türkiye savunma sanayinde dünyada rağbet gören bir aktör oldu. Türkiye ve ABD arasında hiç olmaması gereken engelleri geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz dedi. Fon soruşturması genişliyor. Selim Dağbaşı ve Hamza Kaptan da gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi başgardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı da ifade verecek. Usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran şebekeye operasyon yapıldı. 1070 kişinin usulsüz vatandaşlık edindiği tespit edildi. 30 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı kupasında dev derbi bu.

0: gün oynanacak. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş saat 20'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Toki'de %25 indirim kampanyası bugün başlıyor. Kampanyaya başvurular 19 Ekim'e kadar sürecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ABD'de konuştu. Kamu yatırımlarının en az %2'si yapay zekaya ayrılacak dedi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

Herkese merhaba, gönül dostumuza kocaman sevgilerle Hilal Özgani ile Sosyal Hayat başlıyor. Bugün günlerden salı, haftanın ikinci günündeyiz, ayın 22'sindeyiz. Çoğunuzun emekli maaşları da yattı arkadaşlar, hepinize bol harcamalı, şifa getiren güzel para, güzel kazançlar olsun. Bugün esnafımızı, öğretmenimizi, doktorumuzu, ne bileyim ben hiçbir çalışanımızı unutmadığımız bir gün olsun. Keyifle geçsin, güzel şarkılar eşliğinde geçsin. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün olsun. Hoş geldiniz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

günün hakkını vereceğiz. Sonbahara geçişimizi çok özel şarkılarla kutlayacağız. Hiç merak etmeyin. Gri hava, bulutların geçişi, yağmurlar, bugün meteorolojinin ilettiği bilgiler arasında neler var? Bunların detaylarını yine il il birlikte inceliyor olacağız ama şimdi gümbür gümbür şarkılarla biz hala enerjimizi yükseltme peşindeyiz. Yurdun neresinde olursanız olun, yurt dışının neresinde olursanız olun, kulağı bizde olan Radyo Turkuaz dostlarına mükemmel bir gün diliyorum.

0: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
1: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
0: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com. Bir reklam.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Şimdi arkadaşlar, bu kadar güzel şarkıların arasında hayatın gerçeğine şöyle bir dönersek, en korktuğumuz şeylerden biri gerçekleşti. Bu kadar güvenlik önlemine rağmen Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Sonra araştırmanın sonrasında lisenin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 4 kişinin yaralandığı haberleri geldi. Ardından hemen Manisa'da bir lisede yaşanan silahlı saldırı sonrası olay yerinden görüntüleri izledik. Hepimiz şoktayız. Silahlı saldırı yaşanan okulun önüne gelindi ve şahsın görüntüleri de yine sosyal medyada gündem oldu ve gözaltına alındı şahıs. Son dakikaları da bu sebeple daha sıkı takip ediyoruz. Canımız bayağı bir sıkıldı arkadaşlar. 15 yaşındaki

ki bir sınıf öğrencisinin olduğu, o okulun bir sınıf öğrencisinin olduğu son belirlemelere göre bize gelen son haber bilgileriydi. Geçmiş olsun Manisa'mız, aman dikkat diyoruz, aman emniyet birimlerimiz yine çok çalışıyor ve bu konudaki önlemlere devam.

ise Dino bile. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kasko

0: olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.

0: seni.
1: Biz ne ara bu yıl öğrendiklerimize geldik. Biz ne ara bu yılı değerlendirme zamanına kadar geldik. Düşünün, biz 9. aydayız, bitiyor, 10. aya gireceğiz. Bu yıl öğrendiğimiz en büyük derslerden biri. Bazen insanlarda iyi görmeyi bırakıp aslında sana gösterdiklerini görmen gerektiğiydi. Biz bu yıl ne öğrendiklerimizi düşünecek kadar bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Zamanın hızlı geçtiğini asla es geçmeyelim. Doya doya yaşayalım hayatımızı.

Arkadaşlar bir sürü haber okuyoruz. Geçtiğimiz yıl bu okul önlerindeki ya da okul içlerindeki silahlı saldırıdan dolayı canımız çok yandı. Çok merak ediyorum, bu kadar haberin üstüne bu anneler, babalar, bu çocukların silahları ulaşamayacağı yerlerle ilgili gerekli önlemler alınmadı mı? Bu çocuklar bu silahları, koca koca tüfekleri nereden buluyor? Benim şaşırdığım olaylardan biri bu. Çok tartışma konusu olabilecek konular başlığında, çok canımızı yakabilecek konular başlığında Allah hepimizi bu olayların tümünden, çoluğumuzu çocuğumuzu korusun.

0: 8 oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

bazı ilçeleri henüz yağmura hazırlanıp gri bulutlarla kaplanmışken bazı ilçelerinde yağmur kendini gösterdi. İstanbul bugün 19, yarın birazcık daha düşüyor hava sıcaklığı. %100 yağış gösteriyor. 16 dereceye kadar düşecek. Perşembe günü de yine %50 civarında yağmur bekleniyor ve tekrar hava sıcaklığının 20 derecelere çıkması bekleniyor. Hemen bakalım, Ankara'da da bugün parçalı bulutlu bir hava var. Aralarda yağmur geçişleri olacak. 19

derecede, yarınsa 21 derece, yine %75 oranında yağmur gözüküyor. İzmir'de ise bugün hava sıcaklığı parçalı bulutlu, 25 derece ama güneş kendini gösteriyor. Çarşamba günü ise 22 derecede, yine İzmir'de de yağmur geçişleri bekleniyor.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açıldı. Saldırıda ikisi ağır, 11 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı, 3 bakanlık müfettişi görevlendirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'daki okul saldırganının annesi, babası ve silahı kullanan dedesinin de gözaltına alındığını açıkladı. New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'nda Türkiye'nin barış ve adalet mesajları yankılandı. Dev ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel yönetişim ve dünya barışına ilişkin mesajları gösterildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ocak-Eylül döneminde 45 afet ve acil durumda 26 binden fazla kişiye psikososyal destek verdi. Bakanlık ekipleri 2013'ten bu yana 329 olayda 6 milyondan fazla kişiye ulaştı. ÖSYM tarafından 1 Kasım'da yapılacak 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı başvuruları başladı. İşlemler ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor. Türkiye'de yılda yaklaşık 125 bin kişi tütün nedeniyle hayatını kaybediyor.

0: ediyor. Bu rakam her 4 dakikada ortalama bir kişinin sigaradan yaşamını yitirdiği anlamına geliyor. Ölümlerin 25 binini sigara kullanmadığı halde pasif içiciliğe maruz kalanlar oluşturuyor. Serbest piyasada gram altın 6.780, dolar 48.82, euro ise 55.98 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

dinleyicilerim. Burası Türkiye'nin en samimi radyosu, Radyo Turkuvaz. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat tüm hızıyla devam ediyor. 0505-188-30-0 ile ulaşanlarda, yine ilk ulaşanlarda sevgili Uğur görüyorum. Diğer dinleyicilerime de birazdan bakacağım. Onlara da şarkılar armağan edelim. Bugün bol sohbetli geçti yayınımız. Ayrılmayın, Radyo Turkuvaz'da kalın. Tabii.

prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
3: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

güzel bir cümle okudum biliyor musunuz yayına hazırlanırken? Çakal kuzunun çığlığına koşarak gelir ama yardımına değil yazıyordu. Derdinizi kime açtığınıza dikkat edin. Dostla düşmanla mesafe zamanı. Kimin dost, kimin düşman olduğu hiç belli değil.

Radyo Turkuaz'da yayın sürüyor. Bir yandan haber başlıklarını inanılmaz hızlı takip ediyorum. Bu Manisa saldırganı ile ilgili. Aynı okulun öğrencisi henüz 15-16 yaşında. Bu silah nereden geldi? Hemen emniyet bununla alakalı koşturmalarına başladı. Gelen haberler şöyle. Saldırganın annesi, babası ve silahın sahibi olduğu belirtilen dedesi gözaltına alınıyor. Şimdilik son bilgiler böyle. Ben de detayları aldıkça sizinle paylaşmayı sürdüreceğim.

0: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shopperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.

Pilates. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Dün

İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

Şimdi Radyo Turkuaz'ın haber bültenlerinde zaten günün detaylı haberlerini başlık başlık kısa ve öz dinliyorsunuz ama anlık haberleri de ben sizinle paylaşmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz de sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamış. Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim, öğretim faaliyetlerine bugün ara verilmiştir. Bir kez daha Manisa'ya bir geçmiş olsun velilerimizin tümüne bir geçmiş olsun, öğretmenlerimize, canımız çocuklarımıza bir geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletelim.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bir reklam. Bu frekansta hayat

Radyo Turkuaz'la geldik bir yayının daha sonuna. Haberleri takip ettik, canımız yandı, kötü haberlerle güne başladık diyebiliriz. Bundan sonrası iyi haberlerle dolu olsun. Kendinize çok iyi bakın, her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın. Az sonra Utku ile İstekler mikrofon başında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Smoking bizim işimiz.

0: dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 22 Eylül 1792 yılında Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi. Öte yandan 22 Eylül 1908 yılında Bulgaristan Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etti.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
5: Şimdi dinleyeceğin şarkının D&R'da planın olduğunu biliyor musun? D&R günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Fotogünler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açıldı. Saldırıda ikisi ağır 11 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı, 3 bakanlık müfettişi görevlendirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'daki okul saldırganının annesi, babası ve silahı kullanan dedesinin de gözaltına alındığını açıkladı. New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'nda Türkiye'nin barış ve adalet mesajları yankılandı. Dev ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel yönetişim ve dünya barışına ilişkin mesajları gösterildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca okul randevu sistemi hayata geçirildi. Sistemle velilere MEB iletişim merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonda randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi 12 milyon ton hububat aldı. Bunun için çiftçilere ödenen rakam 180 milyar liraya ulaştı. Bu miktar Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu. Formula 1'de 2027 sezonuyla birlikte yarışların mesafesi kısalacak. Formula 1 komisyonu standart mesafeyi 305 kilometreden 290 kilometreye düşürdü. Bu değişiklikle yarışların çoğunda yaklaşık 2 ila 3 tur eksilecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar, hepiniz hoş geldiniz. Burası Radyo Turkuaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku ile istekler başladı. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 saati yaşamak ve paylaşmak adına sizlerle birlikteyim. Bir kez daha sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Şöyle bir bakayım. İnşallah iyisinizdir ki gelmeden yazan dostlarımız da var. İlginize, iştenliğinize sonsuz teşekkürler. Yine her daim olduğu gibi yalnız bırakmayan öyle güzel dostlarımız var ki evinde, iş yerinde, aracında bizlere eşlik eden, bizlere kulak veren, bizlere gönül veren öyle güzel dostlarımız var ki sağ olun, eksik olmayın. Öncelikle bir mesaj attığımızı hatırlatmak istiyorum siz sevgili dostlarımıza. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi, nerelerden eşlik ediyor. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu vakit yeni katılan dostlar, yine her zaman olduğu gibi radyosunun başında her daim yine sesimizle, yine şarkılarımızla renk bulan sevgili dostlar. Evet, ben buradayım. Bakalım sizler neredesiniz ve neler yapıyorsunuz? Önce bir mesaj attığımızı hatırlatayım sizlere. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı ve sevdiğiniz şarkıcının da ismini yazarak bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz.

takip etmek isteyen dostlarımız @radyoturkuaz Instagram'ı takip edebilirler. Yine aynı şekilde @utkuyla istekler yazarak oradan da takip edebilirsiniz. Özellikle daha önce bizi takip etmeyen dostlarımız varsa sizleri de bekleriz. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun. O zaman hazırsanız Türkiye'nin radyosunda, Radyo Turkuaz'da Utku'yla istekleri bu güzel şarkıyla başlatıyorum.

0: bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
6: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

Bulamam dedim, bulamadım. Bakalım dostlar nerelerden dinliyor bizi? Yunus'la başlayalım. Niğde'den Yunus. Canımdan çok sevdiğim Tuğba ama selam olsun diyor. Sizden bir şarkı istiyorum demiş. Bir Funda Arar isteği var, bakacağım. Selam olsun size de. Merhabalar Utku Bey, çay varsa bir turkuaz radyo demiş. Değmeyin keyfime. Eyvallah. Sevgili Ayşen, sağ olasın. Selam olsun size de. Hülya'nın mesajı var. O da biz dinliyor İzmir'den. Selam olsun size de. Hasan Özdemir, İstanbul'un en güzel yanı nedir diye sorsalar Ankara'ya dönüşü derim herhalde diyor. Senden bir şarkı istiyorum demiş sevgili Hasan. Yolun açık olsun, Allah'a emanet. Kezban, o da bizi dinliyor. Eşime, oğluma ve kendime, Nevin ablama ve bütün çalışanlara armağan olsun. Ve aynı zamanda Konya'daki arkadaşım ayrıca, onun için de bir şarkı istiyorum demiş. Ve temizlik yapıyorum ve sizi dinliyorum diyor gönderdiği mesajda. Merhabalar, hayırlı yayınlar. Almanya Kassel'den Ercan. Şu an sabah vardiyasındayım ve 1,5 saatim kaldı diyor. Senden bir Cengiz Kurtoğlu şarkısı bekliyoruz diyerek duygularını paylaşmışlar, bakacağım. Selam olsun size de sevgili dostlar. Canan, o da bizi dinliyor Giresun'dan. Canan için ve bütün sevdikleri için. Gökhan İzmir'den. Bazen insanı en çok yalnızlık değil, yanında sandığı kişinin onu yalnız bırakması incitir diyor. Bütün sevmesini bilmeyenler için sizden bir şarkı bekliyorum demişler gönderdikleri mesajda. Devam edelim. Varsa gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Aramız yeni katılanlar, daha önce hiç yazmayanlar ve daimi Radyo Turkuaz dostları. Sizler de buyurun. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz. Hadi bakalım dinleyelim şarkımızı.

Yine her zaman olduğu gibi bütün güzellikler devam ediyor Radyo Turkuaz'da. Esma ablamlarla beraber evde kahve içerken sizi dinliyoruz diyor. Çok sevdiğimiz annemize selamlarımızı iletiyoruz demiş Esma ve Aslı. Merhabalar Mustafa, ben 3 yıldır dinliyorum sana demiş. İlk defa yazmak nasip oldu. Küçükçekmece İkiteli'den yazıyorum ve oradan dinliyorum yeğenim Rüya'yla. Yeğenimin bir isteği var demiş, o zaman size ve kıymetli yeğeninize de sıradaki şarkım armağan olsun, selam olsun. Enver Ataşehir'den güzel insanlara selamlar. Sıradaki şarkıyı sizlere, özellikle kızlarıma ve biricik eşim Ayşe'ye armağan ediyorum demiş sevgili Enver. Merhabalar, eşim İdris için sizden bir şarkı istiyorum diyor. İzmir'den NBA. NBA Hanım'a ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı. Ümran bir şarkı da bana demiş. Kışlık yapıyorum diyor. Yine sizinle. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Bereketli olsun. Kolay gelsin Sülbiye ben. Funda Arar istekleri var. Birazdan dinleteceğim size. Güzel bir Funda Arar şarkısı. O zaman hazırsanız hadi buyurun bu güzel şarkıyla buluşalım. Ardından devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Varsa eklemek istedikleriniz ben buradayım. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Mobil ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

devam edelim. Kala kaldım mı? Kimse kala kalmasın. Özellikle iki arada bir derede kalmak hiç iyi bir şey değil. Her şey her zaman olduğu gibi gönlünüzce olsun. Hakkınızda hayırlısı olsun. Aydın'dan kuaför Esin.

Ben senden bir şarkı istiyorum demiş Esin göndermiş olduğu mesajında. Sizlere kolaylıklar diliyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin. Tuğba'nın mesajı var, Trabzon'dan selamlar. Sizlere de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Ömer'in mesajı var, İzmir Kemalpaşa'dan. Kepçe operatörüyüm, sizden bir şarkı istiyorum diyor. Orada dinleyen bütün dostlarımıza da selam olsun. Senem'in mesajı var. İyi yayınlar Utku Bey, komşumla kahve eşliğinde sizi dinliyoruz diyor. O zaman komşusu Dilek Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Aslı Erzurum'dan sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun. Yıldız Silve şimdi gelecek birazdan. Nurhan'ın mesajı var, o da bizi dinliyor. İnsan bazen düşebiliyor sanırım demiş. Her düşüş yeni bir başlangıçtır, yılmıyorum diyor. Ben hayata dimdik yürüyorum. Ve öyle hayat devam ediyor işte demiş. O zaman sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Biz de ne diyelim o zaman? Yıkılmak yok öyle hemen arkadaş. Öyle değil mi? Pes etmek yok öyle hemen arkadaş. Şöyle bir herkes çayını kahvesini tazelesin. Bakalım kimler kimlere şarkılar hediye edecek. Ben buradayım saat 17'ye dek. 505 188 30 çift 0.

güzeldir değil mi? Geçmişe götürür insanı bu şarkılar. Devam edelim. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Ümran Hanım çok teşekkür ederim. Küçük Yalı'dan Ümran, ben de sizi sahilde yürüyüş yaparken dinliyorum. Selam olsun size de. Harika bir manzara. Karşıda adalar. Deniz sakin. Havada grilik var, yağmur var. Ama her zaman olduğu gibi sizler varsınız oralarda. Eksik olmayın. Merhabalar, Niğde'den Özlem. Sıradaki şarkı Alanya'da yaşayan biricik dostum Meltem için gelsin diyor Özlem. Onu çok seviyorum diyerek duygularını paylaşmış. Selam olsun size de. Allah kavuştursun. Miraç Sakarya'dan, şef pastacıyım diyor. Sizlere de armağan olsun. Kolaylıklar diliyorum. Giresun'dan selamlar. Yeğenim Yalın'la dinliyoruz sizi. Sizden bir ricamız var diyor. Çatma yarimi dinletebilir misiniz diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlarımız. Selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Madem öyle miniklerimizi de kırmayalım, öyle değil mi? Birazdan dinletelim o zaman. Merhabalar, iyi yayınlar. Biz de ailece Bursa'dan Samsun'a doğru yola çıktık diyor. Sizi dinliyoruz yolda keyifli. O zaman sıradaki şarkı da sizler için ve aynı zamanda hareketli bir şarkı bekliyoruz demişler. Arabadayız ve Düzce'ye doğru gidiyoruz demişler. İftihar Öz, yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Güzel bir şarkımla buluşturacağım sizi. Ayrıca Hayri Bey, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Canım eşim Yasemin'e selam yolluyorum. Sen benim dualarımdaki en güzel yakarışsın diyor. Sevginiz daim olsun.

0: mantıkla.
1: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6.
4: 93.6.
3: Ankara 90.2.
4: 90.2.
3: İzmir 101.
4: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
8: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Alyanslı olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Alyans'tan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Alyans ailemle. Alyans seninle. Detaylar ve koşullar için alyans.com.tr.
9: Reklam.
10: Güzellikler dünyası.
11: Parafın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 22 Eylül 1792 yılında Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi. Öte yandan 22 Eylül 1908 yılında Bulgaristan Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etti.
10: Güzellikler dünyası.
11: Parafın katkılarıyla.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım dostlarımız nerelerden eşlik ediyor. Merhabalar, Bursa'dan Aleyna ben. Bu yağmurlu havada, kasvetli havada demiş. Sıcacık battaniyenin altında yatıp film izlemek varken çalışan herkes için. İçi buruk olarak çabalayan ve en çok da bana çok şey katanlar için gelsin demiş. Ha bir de ofisteki arkadaşlara demiş ufak bir mesaj. Molada diyor, çikolatamız var mı? Bir delikanlı çıkar. Bir güzel yürekli kardeşimiz çıkar. Bir çikolata alır, öyle değil mi? Sizlere de selam olsun. Kolaylıklar diliyorum. Hatice, yemek yaparken sizi dinlemek her şeyi kolaylaştırıyor demiş. Size de kolaylıklar diliyorum. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok sevdiğim canım eşim Yakup için ve çocuklarım Ela ve Ada kızıma gelsin diyor. Dilek, ben Ankara'dan terziyim diyerek duygularını paylaşmışlar. Selam olsun size de sevgili dostlar. Miray'ın mesajı var. Miray da bizi dinliyor. İstanbul'daki sevgilim ömrüm Levent için sizden bir şarkı istiyorum. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz diyor. Birazcık kalbini kırdım ama demiş, sesimi duyar diyerek duygularını paylaşmış. İstanbul Pendik'te yaşıyor kendisi. Levent'te bir makam şoförü diyerek duygularını paylaşmış Miray. Her şey gönlünüzce olsun. Tez vakitte barışın, olur mu? Zilan abi, yeni dinliyorum radyoyu ve çok güzel bir yayın, sağ olasın. Bursa'da olan sevdiğim için bir şarkı istiyorum demiş sevgili Zilan gönderdiği mesajında. Peki, devam edelim o zaman Utku'yla istekleri. Bu saati kapatıyoruz. Birazdan ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Fotogünler, ben Enes Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında ateş açıldı. Saldırıda ikisi ağır, 11 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı. 3 bakanlık müfettişi görevlendirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'daki okul saldırganının annesi, babası ve silahı kullanan dedesinin de gözaltına alındığını açıkladı. New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'nda Türkiye'nin barış ve adalet mesajları yankılandı. Dev ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel yönetişim ve dünya barışına ilişkin mesajları gösterildi. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu bugün başlıyor. Genel Kurul'da Türkiye'yi temsilense Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk gün 4. sırada konuşmasını yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 6. toplantısına katıldı. Toplantı New York'ta yapıldı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1451'e yükseldiği duyuruldu. Azerbaycan'da düzenlenen 1. Türk Dünyası Besteciler Kurultayı'nın ardından Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan ve Türkmenistan'ın katılımıyla Türk Dünyası Besteciler Birliği kurulmasına karar verildi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

İkinci saatimizdeyiz. Bir kez daha selam olsun güzel insanlar. Miray ve Levent, onlar da şu anda beni dinliyorlar. İki birbirini seven insanı hem barıştıralım hem de bu şarkıyla onların duygularına tercüman olalım birazdan. İnşallah dinliyorlardır. Selam olsun. Son kez okuyorum yalnız. Az önce duymamışsınız. Üçüncüsü yok. Anlaştık mı? Selamlar olsun. Yeşim İzmir'den dinlemedeyiz diyor. Harikasın kalbi güzel insan. Çok teşekkürler. Layık olmaya çalışıyoruz. Aleyküm selam Abdurrahman. Özellikle bütün bayan çanta imalatçıları için bir şarkı. Son imalatçılar demişler. Sizlere de armağan olsun. Antalya'dan İshak Yılmaz. Teşekkürler diyerek duygularını dile getirmişler. Ben teşekkür ederim. İftihar Hanım, yolunuz açık olsun. Allah'a emanet. İstanbul'dan dinliyoruz. Sevgilim aşkım her şeyimle birlikte kahve eşliğinde iki küçük dostumuz Ela ve Michelle'le birlikte sizi dinliyoruz demişler. Selam olsun size de sevgili dostlar. Bakalım başka kimler var? Ali selamlar olsun. Aydın Musluca'dan sevgili Ali. Torunum Alihan Güleç için demiş. Maşallah Allah bağışlasın. Ankara'dan selamlar sevgiler. Sen daima yüreğimizdesin demiş. Bizim için bir şarkı çalar mısınız diyor Dilek Şenel göndermiş olduğu mesajında. Teşekkür ederim. Selam olsun size de. Sevar Hanım mesajı var. İyi ki varsınız diyor. İzmir'den çalışırken dinliyoruz sizi. Ercan, Mahmut ve canım kendim için diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Burası Turkuvaz. Türkiye'nin radyosu. Sizlerin radyosu. Utku ile istekler devam ediyor. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuvaz, X'te Radyo Turkuvaz.

0: Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
4: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Özcan, 4 aylık Kıbrıs tatili bitti diyor. Türkiye'ye döndüm, artık sizinleyim demiş Özcan. Hadi bakalım. Mersin'den dinliyor bizi. Selam olsun size de. Özcan Bey'e ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. 4 ay Kıbrıs'ta ne yaptın? Tatil mi yaptın? Galiba 6 ay kalabiliyor değil mi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Öyle biliyorum. Zühre, iyi yayınlar. Radyomuzun başında sizinleyiz demiş. Bu arada Kıbrıs'ta dinleyen dostlarımıza da selam olsun. Kıymetli dostum, sanatçı dostum, sevgili Aslıhan. Aslıhan Yükselen kıymetli bir solisttir kendisi. O da Kıbrıs'ta. Onun da kulakları çınlasın. Merhabalar. Öncelikle sevdam Abdülhamit Haymana için sizlerin aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgili Tuğba Hanım, Allah tez zamanda kavuştursun. Her şey kalbinizce olsun sizin. Ozan'ın mesajı var. Cananım için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Ayça, terziyim diyor. Çalışırken keyifle dinliyoruz. Ablalarıma, anacığıma bir şarkı istiyorum. Ben diyor, beni doğuran anaya kurban olayım demiş. İyi ki annem diyerek duygularını paylaşmış. Maşallah, ne kadar güzel. İnşallah sizler de evlatlarınızdan aynı güzelliği görürsünüz. Devam edeceğiz Utku ile istekleri. Okuyamadığım bir iki mesajım daha vardı. Onları da unutmadan hemen yerine getireyim ki daha fazla bekletmeyelim. Neslihan, abi diyor Malatya'dan dinliyorum sizi çocuklarımla. Bir yandan kış hazırlığı, bir yandan da sizi dinliyoruz demişler. Sağ olun. Sana ve güzel evlatlarına, güzel ailene sevgiler, selamlar olsun. Neslihan ve Üstün ailesi.

Ne güzel değil mi şöyle 90'ların güzelliğini yansıtmak? Aysel sizden bir şarkı istiyorum diyor. Birazdan dinleteceğim Canlı Erçetin şarkısı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Merhabalar Sultan, ben canım babamla birlikte İskenderun'da yoldayız. Onun üzerimdeki emeği ayrıdır demiş. Bugün ona bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Sevgili Sultan'a ve güzel ailesine benden sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Her zamanki gibi seninleyiz Utku abi diyor. İyi ki varsın. Sevgili Uğur Karcı Şanlıurfa'dan yazıyor. Selamlar olsun size. Ben de varım bugün diyor. Evdeyim ve turşu yapıyorum beya demiş. Tülay eyvallah, teşekkür ederim. Bizden de sizlere armağan olsun. Ayşegül, meslektaşlarım için şoför arkadaşlarıma bir şarkı demiş Ayşegül Aydın. Selamlar olsun size. İsa'nın mesajı var. Sıradaki şarkı da senin için, arabada dinliyorum demiş. Sıradaki şarkı Yarime Gelsin, onu çok seviyorum diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlar. Belki bir gamsız hayat diyelim mi? Ardından devam edeceğiz. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Umran Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile İstekler'e. Bakalım dostlarımız nerelerden dinliyor bizi, nerelerden kulak veriyorlar. Yine her daim olduğu gibi dostların güzelliği, dostların iştenliği hem şarkılarda hem de mesajlarda gizli. Bakalım neredeymiş dostlarımız. Hayırlı günler, iyi çalışmalar dileklerimle. İstanbul'dan Sevim, kucak dolusu selam olsun size de. Ümit Sivri'den dinliyor, sıradaki şarkı senin için. Nihal'in mesajı var, yayınlar temennisinde bulunmuş. Muharrem Bey Sakarya'dan dinliyor bizi, selamlar olsun size. Bahar'ın mesajı var Batman'dan, Yusuf Güney istekleri var, bakacağız. Ayrıca Serkan'ın mesajı var, Serkan için ve bütün sevdikleri için de hediyemiz olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Ayşe Nur, Antalya'dan dinliyorum sizi. Ablamla sizi arabada dinliyoruz demiş. Ne kadar güzel. Selam olsun size de, iyi yolculuklar diliyorum. Bir kahveden bir de radyodan vazgeçemiyorum demiş. Arzu göndermiş olduğu mesajında. Radyosu yine her zaman olduğu gibi yanı başında. Türk kahvesiyle birlikte eşlik eden nice güzel dostlara da hem afiyet olsun hem de selam olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizlere hediyemdir. Kabul edin, keyifle dinleyin. Devam edelim o zaman Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

sizlere de armağan olsun. Selamlar, sevgiler, güzel insanlar. Giresun'dan merhabalar. Fındık fabrikasında çalışan kız kardeşim Zahidem'e bir şarkı seviliyorsunuz demiş. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Neslihan Ankara'dan. Biliyorum o konuları yani ne desek boş. Yani her anne, her baba bilinçli olmalı. Bu sabahki okul saldırısıyla ilgili yazmış arkadaşımız. Yani herkes kendi vicdanında şöyle bir düşünsün. Acaba biz nerede hata yapıyoruz diye. Ama tabii çocuğun da içinde olacak. Çocuğun içinde farklı bir yaratık varsa yapacak hiçbir şey yok. Allah korusun evlatlarımızı. Mine ben bütün bırakıp giden sevgililer için bir şarkı demiş. Sizlere de armağan olsun. Fehime Antakya'dan dinliyor. Şu an komşumun evini temizliyoruz demiş. Gülcan ablama, Asiye ablama gelsin. Sıradaki şarkı sizlere de armağan olsun. Gökhan İzmir'den sevmesini bilmeyip de çok sevenler için diyerek duygularını paylaşmış. O zaman hem çok sevenlere hem de çok sevilenlere dile getirmiş olalım şarkımızı. Devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bu arada sesim de gidiyor. İnşallah rahatsızlanmayız.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 22 Eylül 1792 yılında Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi. Öte yandan 22 Eylül 1908 yılında Bulgaristan Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etti.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Zamansu misali geçiyor. Rize'den Eslem ben. Abi merhaba demiş. Okuldan yeni geldim. Annem sizi dinliyor. Hem de sarma sarıyor. Senden bir ricam var demiş. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Özellikle Havva Nur Hanım'a ve Erkan ailesine de sevgiler. İyi yayınlar Utku Bey. Her şey gönlünüzce olsun demiş Hatice Hanım. Çok teşekkür ederim. İlyas, o da bizi dinliyor. Orman Beyliköy'ü Tokat'a sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar. Osmaniye'den yazıyorum. Koltuk imalathanesinde çalışıyoruz. Kanepe hazırlarken dinliyorum sizi. Kubilay ben. Sevgili Kubilay, senin de her şey gönlünce olsun. Her şey dediğin gibi olsun.

3. ve son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle birlikte? 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: an gelişmeleri paylaşıyorum. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ikisi ağır 11 öğrenci yaralandı. Saldırgan annesi, babası ve dedesi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında hitap edecek. Diğer toplantılarda olduğu gibi bu yılda dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çekecek. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun protesto korkusu nedeniyle BM Genel Kurulu için gideceği New York'ta sadece birkaç saat kalacağı ve akşam ülkesine döneceği kaydedildi. İstanbul'da hava sıcaklığı yarın aniden 15 dereceye düşecek. Ani düşüşle birlikte şiddetli yağış etkili olacak. İstanbul'da 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası için geri sayım başladı. 57 yıl aradan sonra yeniden düzenlenecek organizasyonda 84 pehlivan mücadele edecek. Serbest piyasada gram altın 6772, dolar 48.82, euro ise 55.99 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

Üçüncü ve son saatimize de merhaba demiş olduk. Giresun'dan sevgilerle, fındık toplama işi bitmiştir artık diyor. Torunum Kıvanç'ı bakma günleri başlayacak demiş. Zekiye Işık, sizi balkonda kahve içerek dinliyorum. Torunum Kıvanç, Ogün Hoca, Damla, Sinan, Zafer için sizden bir şarkı bekliyoruz. Sizlere de afiyet olsun. Zeki Hanım'a ve kıymetli misafirlerine de bir şarkıyla eşlik edelim. Musmutlu yayınlar diliyorum. Aydın Nazilli, Pamukören'den Hülya Çevik. Radyo dinlemeye diyor, ta çocukluğumda başladım diyor. Güzel olsun. Ne kadar güzel. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Mutsuz olduğumda yanımdaydı diyor. Bana ve bütün radyo dinlemeyi sevenler için gelsin. Harikasınız. Selam olsun size. Mardin Nusaybin'den Süleyman. Her zaman gibi sizi dinliyoruz demiş. İş arkadaşım Cebrail ve bütün şoförler için gelsin. Şu anda Nusaybin'den Şanlıurfa'yı seyir halindeyim. Yıldız Silbe'den bir şarkı dinletmiştim yalnız. Sizlere de hediyem olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Canan'ın mesajı var. Sadece dinlendiğinizi ve sevildiğinizi bilmenizi isteriz demiş. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla baş başa bırakalım. Hasta olmamak için diyor, her gün bal, sıcak su, limon içmeniz lazım demiş. İyi geliyor. Eyvallah, teşekkürler. Dilek Koç, şu anda işimin başındayım ve sizi dinliyorum demiş. Eşim Yakup için diyerek duygularını paylaşmışlar. Sevgili arkadaşlar, peki.

0: olacak gibi değil.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartlarıyla 1-30 Eylül 2026

0: mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
1: Japan Dili Egno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.

Sen ağla derdine, sessizce kulağım sizde, yazamadan edemedim demiş kardeşim. Harikasınız yine. Dikkat edin kendinize demiş, sesiniz yorgun geliyor. Çok teşekkür ederim Nurten abla, selam olsun size de. Tabii yılların vermiş olduğu yorgunluktan ziyade günün vermiş olduğu bir yorgunluk var. İnşallah akşama bir şey kalmaz. Gülşah abi, geçen cumartesi açtım radyoyu fakat demiş sana denk gelemedim. Başın sağ olsun bu arada, bir güzel bir şarkıyla da sana eşlik edelim sevgili Gülşah. Benim yayınlarım pazar günü saat 17-20 arasında, haberiniz olsun. Hülya Çevik, çok teşekkür ederim. Sizlere de hediyem olsun, sizin için ve bütün sevdikleriniz için. Çok teşekkürler diye iletilen bir mesaj var. Mardin'den yazmış kardeşimiz, selam olsun size de. Bakalım dinleteceğim şarkıyı sevecek misiniz? Sevgili Ferhan, okudum mesajını, çok teşekkür ederim. Şiddetin çocukların kafasına kadar dayandığını bir kez daha gösterdi diyor durumlar. Yani bununla ilgili önlemler alınıyor okul kapılarında özellikle. İçeride polisler geziyor. Eminim ki bundan sonra daha da dirayetli bir şekilde yaklaşacaktır yetkililer. Çocuklarımıza geçmiş olsun, acı şifalar dilerim. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşamayız. Derya İzmir'den dinliyorum demiş. Canım ailem için, eşim Ali Yüksel ve çocukları Meryem, Ceylin ve Cihan için diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Devam edeceğiz. Batman 112'de dinleyen arkadaşlarımız var. Onlara da armağan olsun. Hadi gelin bu güzel şarkıyla buluşalım. Hemen ardından artık yavaş yavaş son yarım saate doğru adım adım yaklaşıyoruz Radyo Turkuaz'da. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

Yıllar geçse de eskimeyecek şarkılardan. Sevcan Bursa'dan yazıyorum. Yemek yapıyorum bir yandan da sizi dinliyorum demiş. Kolay gelsin Sevcan için ve bütün sevdikleri için. Aleyküm selam Kürşat. Sana da sağlıklı huzurlu bir vakit diliyorum. Her şey gönlünce olsun senin de. İzmir'den Nihal, iş arkadaşlarıma, Kıbrıs'a gidecek arkadaşım Özlem'e yolculuğunda gerek şarkısı demişler. Kalbiniz ne kadar temiz. Ben o şarkı çalarken bak şimdi daha yeni mesajı gördüm. Size de armağan olsun. Derya Hanım, o da biz dinliyor İzmir'den. Bütün şarkılar canım ailem için. Eşim Ali Yüksel, çocuklarım Meryem, Ceylin ve Cihan'a armağan olsun diyerek duygularını paylaştı.

yaklaşmış sevgili dostlar. Peki devam edelim o zaman Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, artık son yarım saatimiz neredeyse. Bakalım son yarım saatimizde kimler bizimle beraber. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuvaz, X'te Radyo Turkuvaz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

ne güzel şarkı değil mi dostlar? Sultan Hanım, o da biz dinliyor. Çok yoğun demiş, ancak yazabildik. Torunum ve dünürüm yanımda diyor. Sizi dinliyoruz birlikte. Poyraz, o da seni severek dinliyor demiş. O zaman minik Poyraz'ın gözlerinden öpelim. Rabbim bağışlasın. Hayırlı bir evlat olsun vatana, millete. Ve bütün miniklerimize selamlar, sevgiler. Merhabalar, yayınlar. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Gökhan Dinç, Fundarar'dan bir şarkı dinletmiştim. Size de hediyem olsun. Bursa merkezden Salih Toprak, sizi dinlemeye devam ediyorum. Şu anda yeğenim Berkin ve birlikte Bursa turu yapıyoruz. Eşim Burcu için kolay gelsin, herkesi çok seviyoruz demiş. Turkuazında mümtelasıyız, sağ olasın, eksik olma güzel insan, sevgili Salih. Evet, artık birazdan toparlamaya doğru geçeceğiz programımızı. Bakalım son dakikalarda kimler bizimle beraber ve kimler nerelerden eşlik edecek bize. Yapmanız gereken tek bir şey var. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Kısa kısa adınızı ve nereden dinlediğinizi yazın ki ben de son şarkıları adresinize teslim edeyim dostlar, olur mu?

Evet, artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız geliyor. Son mesajlarımız var. İpek İskenderun'dan dinliyor. İpek için ve bütün sevdikleri için. İlda, o da bizi Datça'dan dinleyen arkadaşlarımızdan. Son şarkılar sizlere de hediyemdir. Nurten Malatya'dan, son şarkılar sizler için ve bütün sevdikleriniz armağan olsun. Yalnız son şarkılar hazır. Sizler de kabul buyurun. Leyla, ben yengemle birlikte mutfaktayız. Çalışıyoruz, sizi dinliyoruz. Yengem için bir şarkı peki. Merhabalar, çalışıyorken sizi dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkı kendime ve sizlere armağan olsun demiş sevgili Hacer. Afyon Karahisar'dan. Veli, selamlar olsun diyor. Rosenheim'dan dinliyor bizi. Veli Kaleli ve iş arkadaşları için. Almanya'dan Muhammed Kayacan. Son şarkılar hazır. Sizlere ve sevdiklerinize de hediyem olsun. Sizlere ve gurbet ellerde kulak veren bütün dostlara da sevgiler, selamlar. Evet, ben artık müsaademi istiyorum. Az sonra hop dedik Ayhan sizlerle birlikte. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte.

saatler 14'ü gösterdiğinde bir başka Utku'yla isteklerde yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün olsun. Her şey dilediğiniz gibi olsun dostlar. Aras mı aldık?

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
6: Bak, Mondium'a bak.
7: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ikisi ağır, 11 öğrenci yaralandı. Saldırgan annesi, babası ve dedesi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında hitap edecek. Diğer toplantılarda olduğu gibi bu yılda dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çekecek. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki askeri gerilim

0: Kutayis, Laiç, Marib ve Elbeyda vilayetlerinde yoğunlaşırken çatışmalar nedeniyle yerinden edilen sivillerin sayısı 158 bini geçti. 2026 yılının 6 ayında posta kolisi ve kargo gönderisi sayısı geçen yıla göre yaklaşık %5 artarak 728 milyonu aştı. Gönderilerin %96'sı kurumsal, %4'ü ise bireysel gönderildi. Dünya rekortmeni milli serbest dalıcı Şahika Ercümen, Antalya'nın Demre ilçesinde deniz kaplumbağalarıyla dalış yaptı. Dalışla plastik kirliliği, tekne trafiği ve insan kaynaklı müdahalelerin deniz canlıları üzerindeki etkisine dikkati çekti. Türkiye dünyada yıllık kişi başı 3,5 kiloya yaklaşan çay tüketimiyle birinci sırada. Son yıllarda kahve tüketimi de artışa geçti ve yıllık kişi başı 2 kilonun üzerine çıktı. Kahveyi en çok ofis çalışanları ve üniversite öğrencileri gibi gruplar içiyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler, hoş geldiniz. İstanbul'dan selamlar iletiyorum sizlere. Ve şu dakika itibariyle Radyo Turkuaz'da Lubex motor yağları Hop Dedik Show zamanı. Utku'ya da teşekkürler. Nöbeti devraldık. Saat tam 8'e kadar buradayız. Bugün ayın 22'si, özür diliyorum, saatler 17.08'i gösteriyor. Yine akşam trafik yolculuğu için hazırlık halindeyiz. Ben de sizlere bir eş, bir arkadaş, bir dost olmak istiyorum. Onun dışında siz de programa tabii ortak olabilirsiniz. Bu programı tek başımıza yapmıyoruz. WhatsApp hattımız açık. Yapacağınız işlem çok basit. 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Hava açık mı? Kapalı mı? Yollarda durum ne? Yurt dışında yaşayan dinleyicilerim, orada saat kaç? Hangi kenttesiniz? Hangi ülkedesiniz? Mesela böyle bilgiler verebilirsiniz. Saat 6'da da ortaya bir konu atarız. Onu konuşuruz. 8'e kadar yolu var. Hepinize bir kez daha ah şarkıda denk düştü, hoş geldiniz diyeyim. Haydi bakalım, yolumuz açık olsun.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Smoking bizim işimiz.

0: Kampanyayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.

Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: kaptanlarına selamlar. Orta Doğu Balkanların en hızlı ve en iyi radyocusu. Yok böyle bir iddiam. Ben radyoculuk yapmıyorum ki, sizlerle sohbet ediyorum. Adı radyoculuksa öyle olsun. Öyle bir hani bir numarayım. Ay çok dinleniyoruz. Ha hiç. Yıllar boyu da olmadı, şu anda da yok yani. Dinleyenler gelsin. Gaziantep'ten Abdullah. İş yerinde sizleri dinliyoruz. Eyüp'ün de çok selamı varmış. Eyvallah, Allah kolaylık versin. Devam edelim bakalım. Bursa, iyi akşamlar.
1: Filip Ayhan, Afrika Liberya'dan selamlar.
0: Ben de Bursa dedim, yakın olmuş da. Afrika Liberya. Tamer, sen oraya mı geçtin?
1: Sevgiler, ben Tamer. Daha önce Malawi'den sesini...
0: Doğru. Şimdi hatırladım.
1: Saat şu anda burada 2. Hava yağmurlu. Tamam. Hepinize sevgiler, saygılar.
0: Teşekkür ediyorum. Oralara selamlar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu ilerlemeye çalışıyoruz. Kasım ya, hemen trafiğe bir bakalım. İstanbul'da 167'lik bir yoğunluk var. Bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Ok Meydanı'ndan katılım, Hastal'dan katılım. Aynı şekilde arka taraftan Gazi Osman Paşa civarından gelenler var, TEM tarafından. Etiler'den katılanlar var. Bugün çok yoğun oralar. Allah hakikaten kolaylık versin. 167'lik bir yoğunluk var. Gülistan ne haber? Gaziantep'te hava çok sıcak. Mutfakta iş yapıyorum. Bir yandan da sizleri dinliyorum. Ta Füsun'un programından bu yana radyoyu kapamadım diyor. Acayip de yoruldum ama diyor. Bana bir selam yollar mısın? Tabii ki yollarım. Allah kolaylık versin. Devam edelim. Almanya, iyi akşamlar. Muhammed nasılsın? Hava burada fena değil. Ilık, güzel, sıcak. Terasta güneşleniyorum. Kayacan ailesi. Tamam, oraya da selam. İstanbul'dayız Murat ve Safiye. Murat'cığım, istek programı değil ya. Şarkılar güzel, takılın. Sizlere selamlar iletiyorum ama. Murat ve Safiye. Tamamdır. Dostlar, bu tatta devam edeceğiz. Dileyenler mesajlarını gönderebilirler. Biraz şarkı dinleyelim. Sonra tekrar görüşelim. Hadi.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: güzel. İyi akşamlar. Buyurun.
1: Otledi.
0: Efendim?
1: İstanbul'dan Hayrettin.
0: Hayrettin hoş geldin.
1: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün trafiği Elmalı Viyadüğü'nde çalışmadan dolayı tıkalı.
0: Evet.
1: Oradan sonra yol açılıyor.
2: Aracını düşünenlerin
1: yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Efendim aslında birkaç mesaj yayınlayacaktık. Yayınlayalım hatta, niye yayınlamıyoruz ki? Reklama sonra geçeriz, olur biter. Ankara'dayız, Dilhan Hanım buyurun.
3: Ankara'dan Dilhan ben.
0: Buyurun.
3: Ankara'da trafik sezonu açıldı.
0: Öyle mi, hayırlı
3: okullar
0: olsun.
3: Okullar başladı. Şu an Beşiktaş'ta Anıtkabir trafiği. Trafik tıklım tıklım. İşi olan olmayan mümkün olduğunca ara yolları, kısa yolları tercih etsinler. Ana yollar tıkalı.
0: Anladım, teşekkür ediyoruz. Tabii şimdi sokaktaki vatandaşa sorarsan da kardeşim sen çıktın. Senin işin var, benim de işim var diyorlar. O yüzden herkesin bir şekilde işi var. Allah kolaylık versin. Ankara trafiğinden Dilhan Hanım bildi. Sağ olsun, buyurun.
4: Hop dedik.
0: Efendim.
4: Geldim geldim, patlama.
0: Hoppa.
4: Aman mühürüm üstadım. Şükür görüştürene.
0: Öpücük Mesut geldi. Buyurun Öpücük Bey.
4: Vallahi öpeceğim seni. Yine coşuyorsun.
0: Eyvallah.
4: Coşturuyorsun.
0: Fena değiliz be. İyiyiz. Dostlar saatler 5.30'u gösteriyor. Şimdi bir reklam arası verelim. Yavaş yavaş servis araçlarına binenler, akşam için hazırlık yapanlar, yurt dışında beni dinleyenler, herkese selamlar. Reklam sonrası görüşelim lütfen.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: En iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Günlerden Salı, Eylül ayını da uğurluyoruz. Zaman çabuk geçiyor ve sonrasında artık yine aylardan Kasım şarkıları radyolarda çalmaya başlar. Adetten de tabii. Biz de başlarız yakında yani. İstanbul'da yarın özellikle ve Perşembe günü sağanak yağış bekleniyor. Bunu da bir bilgi olarak sizlere aktarmış olalım. Diğer kentlerde durum nedir? Hava raporu vermek isteyenler varsa WhatsApp'tan mesaj yollayabilirler.

0: kimmiş bakayım burada. İyi akşamlar.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Ben Eylül. Ben de Lara.
0: Söyleyin bakalım.
1: Her gün sizi dinliyorum.
0: Biliyorum.
1: Okuldan gelirken serviste çok seviyoruz.
0: Siz teşekkür
1: Aydın
0: ederim.
1: Aydın Lider Akıllarından dinliyoruz.
0: Süper.
1: Size selam yolluyoruz. Bir dahaki şarkımız lütfen bize gelsin.
0: Tamam, gelsin kızlar. Teşekkür ederiz. Bengü ve Tahsin de bizleri dinliyormuş. Tamam, onlara da bir selam.

0: Devam ediyoruz. Birazdan günün konusu gelecek. Çok yormayacağım sizlere böyle yumuşak light konular. Okul yolundayım. Kübra, seni dinliyorum. Teşekkür ediyorum sevgili Kübra. Yasemin, iyi akşamlar. Aydın'dan selamlıyorum. Yasemin, Aydın sende. Seni dinliyoruz. Teşekkürler. Aydın'a selamlar. Dostlar, şimdi bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı

0: 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
1: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com. Sensat.com.
4: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
6: dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 22 Eylül 1792 yılında Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi. Öte yandan 22 Eylül 1908 yılında Bulgaristan Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etti. Güzellikler
6: dünyası. Parafın katkılarıyla.

İyi akşamlar, yollarda olanlara selamlar. Yurt dışında beni dinleyenlere de kocaman bir merhaba. Trafiğin de en yoğun dakikalarında bahsi, yani şöyle bir konu açmak istedim. Bundan biraz bahsedelim isterseniz. Sizlerin yorumları benim için önemli. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Biraz o trafiği konuşalım. Sonrasında başka bir konu daha vakit olursa atarız ortaya. Sıkıntı yok. Trafikte son dönemde yine şey videoları sosyal medyada çok görmeye başladım. Makas atanlar. Bu bilmiyorum da böyle 20 sene önce, 25 sene önce, 30 sene önce diyelim ya da. Mesela 70'lerde yaşı böyle 40'ın üzerinde olanlar. 70'lerde böyle bir şey var mıydı? 80'lerde var mıydı? Bu hangi ara moda oldu? Makas atmak nedir trafikte ve ne işe yarıyor? Şimdi sen çatordan girdin, çatburdan çıktın. Trafikte bir sağa bir sola gidiyorsun. Oradan nasıl bir haz alıyor bu insanlar acaba? Bunu merak ediyorum. Bir de genellikle bu işin sonunda hep kaza oluyor zaten. Genellikle de kaza videosu da çıktığında işte adam makas atarken başkasına çarpmış. Makas atana genellikle işte Allah cezanı versin, işte gün yüzü görme filan, bu tip şeyler söyleniyor. Bir diğer mevzu da düğün, dernek ya da başka bir eğlence için yol kesme hadisesi. Bak o da ilginç. Dünyada böyle bir şey var mı? Bilmiyorum. Türkiye'de tabii çok yapılıyor bu. Olabildiğince de cezalar var ama o da tespit edilirse. Şimdi bir yolda giderken düğün, dernek olabilir, asker eğlencesi olabilir, şu bu. O gidilen yolu niye kapatıyor bu insanlar? Niye arabalarından inip oynamaya başlıyorlar? Bu çok ilginç geliyor bana. Çünkü devamlı şikayet var. Sosyal medyada bunun yansıması. Ama insanlar yine ders almıyorlar. Ve aynı konuda hem makas atmaya devam ediyorlar. Kendi malları gittiği bir başkalarının canlarına da sıkıntıya sokacak hareketler. Bir diğeri de düğün, dernek, asker uğurlaması, şu bu derken yolların kapatılma hadisesi. Nasıl olacak bu işler? Bu kötü alışkanlıklardan nasıl kurtulacağız? 0505 188 30 0 WhatsApp hattımız, sesli mesajlarla 20-25 saniye gönderin gelsin. Ya bu alışkanlıklar bize nasıl geldi? Bunları nasıl engelleyebiliriz? Cezalar yeterli mi yoksa daha da mı artırılmalı? Ne dersiniz? Biraz görüş alalım mı? Şimdi haber merkezine bir bağlanalım. Yurt ve dünya gündemi. Haber sonrası hem makası hem de bu yol kesme hadiselerini bir konuşalım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ikisi ağır, 11 öğrenci yaralandı. Saldırgan annesi, babası ve dedesi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında hitap edecek. Diğer toplantılarda olduğu gibi bu yılda dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çekecek. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca okul randevu sistemi hayata geçirildi. Sistemle velilere MEB iletişim merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefonda randevu alabilme imkanı sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ocak-Eylül döneminde 45 afet ve acil durumda 26 binden fazla kişiye psikososyal destek verdi. Bakanlık ekipleri 2013'ten bu yana 329 olayda 6 milyondan fazla kişiye ulaştı. ÖSYM tarafından

0: 21 Kasım'da yapılacak 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı başvuruları başladı. İşlemler ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor. Türkiye'de yılda yaklaşık 125 bin kişi tütün nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu rakam her 4 dakikada ortalama bir kişinin sigaradan yaşamını yitirdiği anlamına geliyor. Ölümlerin 25 binini sigara kullanmadığı halde pasif içiciliğe maruz kalanlar oluşturuyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz haber.

Vay be, kaç sene geçmiş bu şarkı çıkalı. Eurovision şarkı yarışması 1985 yılı. Oo. Dün gibi hatırlıyorum sahneye çıkışlarını. Yaşım ortaya çıkacak ama ben saklayanlardan değilim. Ülkemizi temsil etmiştim Aslar Fuat Özkan. 36 puanla 14. olmuşuz. Ne beklerdik ama puanlamaları. Kızdığımız ülkeler Yunanistan, Allah seni kahretsin derdik. Yine bize vermedi oyu falan diye. Eurovision şarkı yarışması. Peki. Diğer Ergün'ün şarkısı burada.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi.
2: Efsane burada.
1: Hop Dedik Show.
2: Hop Dedik Show. Efendim.
3: Ayhancığım.
2: Canım.
3: Canım dans etmek istiyor.
2: Şimdi konumuz var. Dansı sonra yaparız. Şimdi dedim ki bu makas atmak ne olur ki? Genellikle görüyorum. Hani delikanlı derler ya, kanı deli. Kanı böyle kıpır kıpır olan adamlar. Bizler de o yaşlarda öyleydik. Ama ben hayatım boyunca makas atmadım. O işlerden çok anlamam. Diyeceksin ki yani.

0: Genk de gençler bunu yapıyor günümüzde. Görebildiğim kadarıyla. Hani böyle yaşı 50-60 olup da makas atan. Ne bileyim, çok görmedim ben. Bunun dışında bir de yol kesme hadiseleri, düğün, dernek, asker eğlencesi. Ya bu kadar eleştirilmesine rağmen hala adam çevre yolunu kapatıyor. Bu çok ilginç değil mi sizce? Şey diyorlar herhalde, cezası neyse öderiz, cezalar da korkutmuyor. Niye böyle oluyor diye sordum. Şanlıurfa'dan Uğur diyor ki cevabı çok basit, geri zekalı oldukları için demiş.
1: Amanin bu.
0: Amanin bu. Peki hemen Ayşegül Hanım.
2: Merhabalar, ben sürekli trafikteyim, şoförüm.
0: Evet.
2: Makas atanlar kendini çok akıllı sanıyor bence.
0: Akıllı mı yoksa o, yani bilemedim. Ne geçecek ellerine o açıdan?
2: Düğün konusuna gelecek olursak da o düğün dernek. Heyecanıyla yaptıkları tamamen saygısızca evet. Davranmış olabilir.
0: Eyvallah. Bu düğün heyecanlı Avrupalı yaşamıyor mu? Amerikalı yaşamıyor mesela. Onlar da heyecanlılar mı? Oralarda yol kesme var mı yok mu? Görmedim, duymadım da. Buyurun.
3: Oh dedi Kayhan.
0: Buyurun.
3: Eskiden araba sayısı bu kadar değildi. Yollar bomboştu. Millet makas atamıyordu ki. Araba yoktu çünkü makas
0: atamıyordu. Dur, makasa gerek
3: ama
0: yoktu.
3: Evet. Şu anda araba çokluğunda gerçekten evet. Millet gösteriş meraklısı olmuş.
0: Evet.
3: Düğünde benim arabam daha iyiydi. Onun geçmeye çalışıyor. O önüne geçmeye çalışıyor. Bayağı düğün...
0: Düğünde herkes birbirini bilmiyor mu? Bunlar akraba değiller mi? Mahallenin insanları değiller mi? Birilerine yani senin araban benim arabam iyi diye hava mı atıyorlar? Enteresan, ilginç geldi bana. Peki devam edelim.
1: Ne oluyor ulan burada?
0: Bir saniye. İrfan Bey'in devam.
3: Konvoy çok sıkıntılı. Konvoy evet. Gördüysen hemen kaçacaksın.
0: Eyvallah.
3: Ankara'dan İrfan.
0: Ya konvoyu görünce sokaktaysan arka sokağa kaçabilirsin de çevre yolunu kapatmışsa adam bir şey yapamıyorsun. En fazla görüntü çekip şikayette bulunuyorsun ama insanlar bunca cezaya rağmen hala bunu nasıl yapıyorlar, o da ilginç. Bir reklam arası konuşacağız.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
5: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
7: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop'n'Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyayı

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Smoking bizim işimiz.

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL.

0: Biz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: Sabahlar için yayındayız. Yine görme. Yolculuğunuza eşlik ediyoruz. En çok konuşulan konulardan bir tanesi trafikte makas atanlar bir yanda, bir yanda da düğündü dernekte askeri uğurlamasıydı, yolları kesmeler, inip oynamalar filan. Sevgili Mehmet.
1: Düğün fotoğrafçısıyım. Bir de yolun orta yerine inip oynamaları yok.
0: Ha işte onu konuşuyoruz zaten, düğün fotoğrafçısı. Bir de video yollamışsın. Bunu sen çektin değil mi? Ben bu senaryoyu her gün çekiyorum. Bir görelim bakalım. Şimdi arka tarafta görüntülediğimiz önde gelin arabası, hemen arkasında konvoy geliyor. Arkadaşımız onu çekmiş. Tamam. Tam bir şey. Böyle giderken bir anda niye inip oynamaya başlıyorlar? Ben onu anlamıyorum. Dede, oynamaya gitmiyorlar mı bunlar? Allah Allah. İlginç bir durum. Yani güzel, arabandan ses açmışsın falan. Duruyorlar, yolu kapatıyorlar. İlginç geldi bana. Tuğçe Hanım, buyurun.
2: Ülkemizde aşırı cahil insan eğitilemediği için oluyor bunlar.
0: Peki, teşekkür ederiz. Ayşe Hanım, buyurun.
3: Merhaba Ayhan, ben
0: merhaba.
3: İzmir'den Ayşe.
0: Buyurun.
3: 18 yıl kadar acil hemşireliği yaptım.
0: Tamam.
3: Trafikte asla şaka olmaz. Gerçekten çok acı sonuçları oluyor.
0: Evet,
3: o
0: evet,
3: mağdurların,
0: evet,
3: yakınlarının o şekilde aranmaması gerekiyor. Dolayısıyla trafikte azami dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Net,
3: kendim
0: net
3: de etmeye çalışırım. Makas olayına gelirsem.
0: O işte, makas niye yapılıyor?
3: Ben de 45 yaşındayım. Eskiye göre çok daha teknolojik ve seri araçlar üretildi ve insanlar da bunu görmek istiyor. Maalesef acı deneylerle öğreniyorlar. Umarım bu kazalar son bulur. İyi yayınlar.
0: Peki, teşekkürler.
4: Didik Ayhan, selamlar, saygılar herkese.
0: Eyvallah.
4: Ben Öner.
0: Buyurun.
4: Ya, bir şey diyeceğim. Biz gençken, ben 83 doğumluyum. Tabii 90'larda bu makas atmaymış falan.
0: Ha, var mıydı?
4: Bize gerçekten böyle o yaşın gençliğin verdiği şeyle biraz heyecanlı geliyordu. Ama şimdi yaş ilerledikçe Allah korusun çok tehlikeli şeyler. Çok kötü şeyler. Sonu dediğin gibi.
0: O zaman içindeki gençler şunu söyleyebilir mi? Siz de yaşadınız, biz de yaşıyoruz.
4: Yine kazalarla bitiyor.
0: Evet ya.
4: Yani çok çok çok tehlikeli.
0: Bence de.
4: Düğün dernek işine ben çatmış değilim. İnsanlar gerçekten neden yolun ortasında durup da ya oyun oynarlar, şey yaparlar, trafiği kapatırlar.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bunca dinleyicimiz arasında, eyvallah Öner, bunca dinleyicimiz arasında yolu kapatıp yolda oynayanlardan mutlaka vardır. Bak şimdi, ben biliyorum, hissediyorum. Şu an sırıtmaya da başladınız. Ben biliyorum sizi. Şu an sırıtmaya da başladınız. Makas atanlar, onlar da dinliyorlar beni. Bak şu an sırıtıyorsun, tebessüm ediyorsun. Biliyorum seni. Şu anda da yayınlananları dinliyorsun. Peki, o zaman dinlemeye devam edelim.

0: sevgiler. Cenk Yılmaz Nazilli'den araçların makas atma olayı sanırım 90'lı yıllarda doğan, gençlerle başladı. Mesela öncekilerde 80'lerde, 70'lerde, 60'larda o yok diyor. Ama onunla ilgili olarak da sevgiler bir dinleyicimiz dedi ki ya o zamanlar dedi yollar boştu, makas atsan da anlaşılmıyordu dedi. Bilmiyorum. Saygısızlık ve bencillik. Biz Türklerle trafikte ne düğünlerde saygı değiliz maalesef demiş. Mesela düğünlerde gece 24'de bitmesi lazım. Saat 1'e kadar şey var, milleti rahatsız ediyorlar demiş. Son bir şey daha. 80'li yıllarda 65 model büyük Chevrolet'ler vardı. Aracı kullananlar böyle yan otururlardı. Böyle güzel de çıstak çıstak müzik açılırdı ama diyor yavaş kullanılırdı diyor. Ama o araçların tadı da öyle çıkar. Zaten yani onunla gezeceksin böyle yaylana yaylana, havanı atacaksın. Kasa da güzeldir yani. Devam edelim. Burada kim var acaba? İyi akşamlar.
1: Merhabalar.
0: Merhaba.
1: Ben Gülcan ben.
0: Buyurun.
1: Kuzenim İstanbul'dan gelmişti Giresun'a.
0: Tamam.
1: Ona Gelin Kayası diye bir yer var. Oraya götürmüştüm. Biz o ara video çekiyorduk. Sonra Son Ses Müzik'le Giresun karşılaması çalan bir araç geldi ve araçtan iner inmez Giresun karşılaması oynamaya başladılar. Ama biz orada video çektik.
0: Bu arada ben Giresunluyum. Giresun karşılaması çok güzel bir oyundur zaten. Hani her o yörenin insanı bilir zaten onu. Onda sorun yok da. Yolu mu kestiler bizim Giresunlular?
1: Çıkıyoruz ve bizi görüyorlar. Buna rağmen devam ettiler. Bence bu büyük bir saygısızlık.
0: Kesinlikle size sonuna kadar katılıyorum. Mesela Giresun karşılaması ya da başka yörenin yöresel bir oyunu. Hani bir oynayacaksınız, bir köşeye çekseniz şu arabaları yolu kapatmadan. Orada burada bir yerlerde oynasanız olmuyor mu? Ya da zaten düğüne gidiyorsunuz. Değil mi? Orada oynasanız. Enteresan. Hollanda'da durum nedir Mustafa Bey? Burada diyor düğün konvoyu yapmak diyor yasak. Çok büyük cezası var. Bizimle geldi buraya da diyor bu alışkanlıklar ama diyor artık ceza atıldı. Can yakıyor. Cebimizi de yakıyor. Böyle şeylere izin verilmiyor. Bu arada özellikle makas konusu da vallahi diyor sadece berberlerde diyor makas olayı var. Trafikte böyle makastı, carttı, curttu. Buralarda acayip cezası var demiş. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Buyurun.
2: İyi yayınlar o dedik.
0: Yayınlamadık değil mi size?
2: Bence cezalar yeteri kadar ağır değil. Hikaye ehliyete el koyma, 180 bin lira para cezası demek.
0: Ama onlar biraz sanki biraz bir şey oldu ya, işe yaradı gibi. Şimdi insanlar yine kavga yapıyor da arabadan inmemeye gayret gösteriyorlar. Yani herhalde öyle. Öyle de olması gerekiyor zaten. Kavgaya da gerek yok da.
2: Peki, bizim milletimiz çok zengin ve bunları yapmaya devam ediyor.
0: Evet.
2: Bence bu tarz davranışları yapanların ehliyetine ömür boyu el koyma, araçlarına da ömür boyu trafikten men.
0: Evet, bunlar yapılabilir diyorsunuz. Peki teşekkür ediyoruz.
2: 3 yılda hapis cezası gibi bir...
0: Sen kafadan bayağı bir kestin zaten. Teşekkür ediyorum, güzel bir öneri. Olur olmaz onu bilemeyiz. Reklam arası. Tamam.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan.

uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Ne doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850-399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
5: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

0: yolda ve Radyo Turkuaz dinliyor. Araç da güzel.
1: Belgelendirin keyfi yerinden mi?
0: Hadi bakalım. Sevgili Lütfü Ayhan, iyi yolculuklar diliyorum sana. Neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum ama Radyo Turkuaz'ı beni dinlemen çok güzel. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Evet dostlar, mesajlar var. Onları değerlendireceğiz ama bir şarkı daha.

0: Saatler 18.41'i gösteriyor. Trafiğe uzun zaman bakmamıştık, bir bakalım. %74'lük bir yoğunluk var. En cafcaflı dakikaları tabii bu saatler, biliyorsunuz. Belli noktalarda araç arızaları, belli noktalarda yol çalışmaları. Bunlar dolayısıyla İstanbul trafiğinde yoğunluk. Bayağı var. Şurada niye kaza olmuş? Hem de zincirleme ya. Boş yolda. Tem Büyükçekmece, Hadımköy istikametine doğru. Yani Hazerfen Havalimanı'ndan yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Büyükçekmece'den Hadımköy'e doğru geçerken orada bir zincirleme kaza meydana gelmiş. Bundan dolayı da nereden baksanız Hazerfen Havalimanı'na kadar da trafik bayağı bir yansımış durumda. Bunu da iletmiş olalım sizlere, yolda olanlara ve kaza gezdelere doğru da geçmiş olsun diyelim. İnşallah önemli bir şey yoktur.
1: Bir reklam.
0: Arkadaş kesinlikle katılıyorum. Cezalar hafif diyor öyle. 180 bin falan da bu milleti kesmiyor diyor. Bence daha da ağırlaştırılmalı. Vallahi 30 yıldır İstanbul'da araç kullanıyorum diyor İstanbul'dan İbrahim Bey. Vallahi bir tane trafik cezam yok. Ya bu işi isteyen insan düzgün bir şekilde yapabilir diyor. Kimisi de diyor kurallara uymuyor. Ve insanların diyor kurallara uymaması rahatına geliyor diyor. Güzel, güzel. Devam edelim. Trafikte makas atan ve araç kullanırken Radyo Turkuaz'ı dinlemeyen bütün şoförlerden sonuna kadar davacıyım.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Aykut Uzcan, sağ olasın, teşekkür ediyorum. Tuba Hanım merhaba Ayhan Bey. Gaziantep'te düğün öncesi düğün sonrası konvoy olur ve gelin ve damat eve bırakılırken de orada oynanır diyor. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim, oynanırdı ama trafiği kapattıktan sonra onun bir şeyi kalmıyor. Arkada acil hastası olan vardır. Bir yere yetişmek zorunda olan vardır. Yani yol kapatmadan oynanamıyor mu bu? Onu merak ediyorum. Şunu bir çözsek zaten. Şunu bir çözsek iş hallolacak. Tuğba Hanımcığım, o yüzden. Yoksa hani düğün eğlencedir, cemiyettir. İnsanlar oynasınlar, zıplasınlar. Ama yol kapatarak oynamak, bunun çok da bir mantığı yok gibi. Devam edelim bakalım. Oo, çok mesaj var yalnız. Ben hangilerini okudum okumadım. Onu da kaçırdım, Allah biliyor ya. Aysel Hanım.
3: Günler. Trafikte makas atanların, işte trafiği aksatanların, yol kesenlerin falan cezası bence aracın elinden alınması olmalı.
0: O kadar yani olmaz da.
3: Geri zekalılar, milletin olmaz. Canını hiçe sayanlar trafiğe çıkmamalı.
0: Teşekkür ediyorum aslında. Tabii o içinizdeki hırsı anlayabiliyorum ama o kadar olmuyor işte. Seni çok eskilerden beri dinliyorum demiş sevgili Gökhan. Konumuza gelince bu ülkede sadece olur bu işler. Avrupa'da bunları göremezsin diyor. Caddebostan mesela diyor. Bunlardan kaynıyor. Millet uyuyamıyor demiş. Yapma ya. Devam edelim. Tahsin Bey, sizi yayınladık mı?
4: Ayhan selam.
0: Selam.
4: Makas atmak derken Kuzey Otobanı'nda en sol şeritte %110'la gidip bütün trafiği aksatanlara ne diyeceğiz?
0: Onları da çok konuştuk. Onun da çok yanlış olduğunu söyledik tabii ki. Hani klasik bir şey var ya, sol şerit sollama, aynı zamanda arkandan hızlı araç geliyorsa sen yol vermelisin. Bizim milletimizin anlamadığı şu, hem azami hem de asgari. Yani çok da yavaş da gidemezsin. Dediğin doğru. Onları da çok konuştuk ama. Bugün makas ve şu düğün konvoylarını konuşuyoruz ya, ondan dolayı dedim. Haydi.

çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgiliye ıstıraba sarılmak? Bu yol mutluluk yolu. Tek çaremiz.

0: şarkı Orhan Gencebay, Sibel Can. Tabii 90'ların kaydı bu ama nereden baksanız 70'lerin başında okunmuş bir şarkı. Severek ayrılalım. Hakan diyor ki, Ayhan abi aracına el koyma konusuna neden olmaz dediniz. Avusturya'da, İtalya'da hız sınırını iki kat aşarsanız devlet bu araç artık benim deyip el koyuyor. Vallahi bilmiyordum. Bak böyle bir örnek de varmış. Bilgilendirdiğin için teşekkür ediyorum. İnsanların canına kastetme hakkın yok diye bu araçlara el koyuyorlar. Sonra bu araçlar açık artırmada satılıyor ve geliri devlet kasasına konuyormuş. Enteresan. Tamam, bunu da en azından okumuş olduk. Bir başka mesaj, Ayhan abi düğün konvoyunun önünü kestik, bize zarf verdiler diyor. Zarfı o anda açmışlar ama konvoy da hareketlenmiş tabii ki. Recep İvedik'in fotoğrafı çıktı diyor. Hareket yaparken hangi fotoğraf o? Bakayım, açmışsın.
1: Bu ne be?
0: Ya bunu da anlamıyorum. Düğün konvoyu, çoluk çocuk işte, neyse, koca koca adamlar bunun önünü kesiyorlar. Zarfın içine 5 lira, 10 lira, 40 lira neyse koy bir şey yani. Bu hareket nesi ya? Neyse.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: İşletmenizde mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
1: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: İdefix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor.
3: Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
2: İdefix bilgilendirdi.

0: Bizim diyor Gaziantep'e gelin damat düğün sonrası evlerin önünde trafiği ama kapatmadan oynanır diyor. Ha öyleyse ne güzel, o zaman alkışlayalım Anteplileri. Helal olsun diyelim. Peki. Kırşehir'deyiz, uzun zamandır sizleri dinliyorum. Gerek ders çalışırken gerek Emir değil mi? Arabada yolculuk yaparken vallahi iyi geliyorsunuz diyor. Eyvallah. Seviyoruz seni Emir.
1: Sev beni, seveyim seni.
0: Sana iyi geliyorsak ne mutlu. Konuya dönecek olursak, düğün konvoyları bu kadar abartılmamalı ve trafikte makas atanlar, magandalık yapanların cezasını bu kadar hafif olmaması gerektiğini düşünüyorum diyor. Tamam peki, okudum. Bakayım. Emre diyor ki böyle trafikte görüntülü konuşanlar var artık diyor. Telefon sohbetlerini geçtik diyor. Halbuki bu araçlarda Bluetooth bağlantısı var. Görüntülü konuşmada cep telefonla eliyle tutarak dikkatini dağılması da çok enteresan gelmiş. Görüntülü. Geçen bir tane denk geldi bana trafikte. Baktım araba yalpalıyor ama bildiğiniz gibi değil. Dedim biraz uzak durayım, başımıza iş açacak çünkü. Böyle araba kayıyor şeridinin dışına, tekrar bir toparlıyor, içeriye giriyor falan. Herhalde dedim alkolü fazla kaçırdı. Ondan sonra bir sıkıntı var yani belli. Geçerken gördüm bir hanımefendi, aynen söyle benim gösterdiğin gibi. Bir başka kadınla belli oluyor yani. Hemen yanından geçtim. Görüntülü konuşuyordu, bu çok enteresan geldi bana ya. Araba umurunda değil, araba kendi kendine gitmeye çalışıyor. Umurunda değil araba. Kadına diyemedim ki.
2: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Sonra çeker meker sosyal medyaya koyarlar biliyorsunuz. O anda haklıyken de haksız duruma da düşebilirsiniz. Devam edelim. Bunu yayınladık mı acaba Abdullah Bey?
3: Merhaba dedik, iyi yanlar. Kolay gelsin.
0: Sağ olun.
3: Herkes hayırlı akşamlar.
0: Teşekkür ederim.
3: Bir teyze oğlum var, sosyolog.
0: Ne diyor?
3: Çok güzel bir
0: son mesaj olsun.
3: Onda
0: evet.
3: Bir düşüncesi var. Diyor insanlar bunu oyun zannediyor. Sanki kaza yaptıktan sonra oyunu tekrardan başlatıp tekrar kaldığı yerden devam edecek ama...
0: Makas atma ile ilgili diyorsunuz değil mi? Hız yapma ve makas atma. Bunu bir bilgisayar oyunu, bir oyun
3: değil.
0: Olarak evet.
3: Gerçekten insan psikolojisinde bu var.
0: Evet.
3: Bazı insanlar hayatı o kadar ciddiye almıyor ve bu makas olaylarıyla da insanların canını tehlikeye atıyorlar. Bu...
0: O kadar hızlı gidiyorlar ki o makaslar falan şey düşünüyorlar, kendilerine güveniyorlar. Tamam ama yani birazdan önünüze ne çıkacak? Bir hayvan çıkabilir, bir insan çıkabilir, başka araç çıkabilir. Arkadaş ne kadar güvenirsen güven, kendi canınla beraber başkasının da canını yakacaksın. Anlık bir şey çünkü, geri dönüş yok artık. Filmi geriye saramıyorsunuz ki. Hiç yapılmaması lazım.
3: Bu bir oyun değil.
0: Evet.
3: İnsanların
0: aynen katılıyorum.
3: Hayatına kötü yüzler sebebiyet verebiliriz. Bunu yapmamaları lazım. Herkese iyi yayınlar. Batman'dan Abdullah ben.
0: Batman iyi akşamlar sevgili Abdullah. Katıldığınız için teşekkürler ediyoruz.

0: İyi akşamlar.
1: Kahramanmaraş Mahmut Bey'im.
0: Buyurun efendim.
1: Makas atanların ne canına ne malına zerre kadar acımıyorum.
0: Evet.
1: Ama onu evde bekleyen bir anne baba, bir eş, bir çocuk mutlaka vardır. Onlara yazık oluyor.
0: Zaten özünde de o var. Hem zarar verdikleri insanlar olası bir kazada kendi canlarına zarar. Bir de evde bekleyenler, hem karşı taraf hem kendileri. Ama insanoğlu bir enteresan, anlık düşünüyor. Sonrasında acaba böyle bir şey olsa kimler neler yaşar, kimler etkilenir? Maalesef onlar düşünülmüyor. Yine her şeyin özü trafik kültürü. Yine her şeyin özü dünyaca belirlenmiş normlar ve kurallar. Adamlar bu kuralları boşuna icat etmemişler. Uyulursa sıkıntı yok. Uyulmazsa ya sıkıntı var ya acı var.

0: güzel. Aslında ben konuyu tam kapatayım diyorum ama tekrar mesajlar geliyor. Madem yoldasın, son bir mesaj daha alalım mı? Buyurun, kısa alacağız ama.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim.
1: Gaziantep'ten Samet.
0: Samet Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun efendim.
1: Bu trafikte makas atma noktasına özellikle ben Gaziantep'te şu hatayı fark ettim.
0: Tamam, iyi
1: yani
0: basında konuşalım.
1: Motor kuryeler altında özellikle modifiyeli arabası olanlar. Çok affedersiniz. Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar karakterini özenip
0: evet.
1: Yol bizim hakkımız.
0: Allah
1: yol
0: Allah.
1: Bizim kendi şeridimiz. Biz istediğimiz kadar özgürüz. Bizi kimse bir şey yapamaz anlayışı da hareket ediyorlar.
0: Bu
1: durum açıkçası
0: bu
1: trafiği de şehrin huzurunu da tümüyle riske atmış durumda.
0: Bunu tamam, buradan da duyurmuş olduk. Radyomuz Gaziantep'te de çok dinleniyor. Ama ilgili kurumlar, polisimiz, oradaki görevliler mutlaka görevlerini yapıyorlar. Biraz anlayışın değişmesi
1: dün
0: lazım.
1: Konvoyuna gelince,
0: dün konvoyuyla ilgili görüşürüz
1: alalım. Dün konvoyları çok fazla var ama sokaklar kısmen kapatılıyor, kısmen kapatılmıyor. O da mahalle mahalle.
0: Yok, o mahalle arası bazı Anadolu'da bazı yerlerde bunlar yapılıyor. İşte karakola haber veriliyor falan.

0: o ayrı. Sadece büyük kentlerde ana arterlerin, yolların, caddelerin kapatılması. Biz onlardan bahsediyoruz aslında.
1: Bu düğün konvoyunu duyunca en doğal düğün konvoyu benim düğün konvoyumdu. Çünkü konvoyu trafikteki bütün sürücüler, yani belediye otobüslerinden tutun kamyon şoförlerine kadar herkes bu konvoya katılmıştı.
0: Çok güzel eşlik etmişler size. Siz de zaten yol kesmemişsiniz. Düğün konvoyu olur, bunda bir şey yok ki. Yol kesilirse orada sıkıntı var diyoruz ya. Sonra ne oldu?
1: Ama 7 yıllık bir birinci şu anda bittiği için de buraya kadarmış.
0: Üzüldüm şimdi. Düğün konvoyundan bakın bir hayat hikayesine dönüştü anlatı bir anda. Üzüldüm. Hayırlısı olsun diyelim o zaman. Geçmiş olsun diyelim. 7 yıllık bir birliktelikten sonra boşanma hadisesi herhalde, değil mi? Ya dava devam ediyor ya da boşandınız. Hayırlısı olsun demek lazım. Bilemeyiz ki, herkesin kendine göre bir derdi vardır. Düğün konvoyu da size bunu hatırlatmış. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Dostlar, bir reklam arası verelim. Reklam sonrası şarkılarla yol alalım. Hadi bakalım.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
6: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum, sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka

0: pay indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım ve

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

yol arkadaşı olmaya çalışırım, yani enlik etsin. Ümit ediyorum sıkılmadınız. Devam edeceğiz, daha yarım saatimiz var ama ben de tabii ki biraz yoruldum ondan dolayı. Şimdi bir bardak çayım gelecek. Günün özel şarkıları, dinleneceğimiz alan, kaçacağımız liman. Saat tam 7.30'da başlayacak. Yine Şampiyonlar Ligi yapıyoruz. Ve güzel eserler arda arda gelecek dostlar. Hepinize teşekkürler konumuza göstermiş olduğunuz ilgi. Biz burada konuşalım, konuşabildiğimiz kadar. 3 kişinin dikkatini çeksek, 4 kişinin biraz böyle evet ya yanlış yapıyoruz, artık bundan sonra yapmayalım deseler bizim için kârdır. Yıllardır anlatıyoruz, yıllardır bir şeylerin düzelmesini istiyoruz. Kimse üzülmesin.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

günün özel şarkıları. Başlıyoruz. Herkese güzel bir yolculuk diliyorum. Bilemiyorum, neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var? Sevdiğiniz yanınızda olabilir, özledikleriniz vardır, hiç fark etmez. Şarkılar duygulara tercüman olmak için var. Öyleyse haydi bakalım, yolumuz açık olsun.

oyuncak bebekleri sevmedim çok. Evcilik oynamayı. Alkışı sevdim. Bıçak sırtlarında dolaşmayı. Tehlikeli sularda seyredip pupa yelken geçici emniyetlere ulaşmayı. Alkışı sevdim. Bıçak sırtlarında dolaşmayı. Tehlikeli sularda seyredip pupa yelken geçici emniyetlere ulaşmayı. Kadınları, erkekleri, romanları, hele baş kaldıranları. Acılarım oldu herkes gibi elbet. Herkese kısmet olmayan sevinçlerim. Unutulmayı da göze aldım, evet. Hayat, sana teşekkür et.

Hırs bu intikam, acılarımız tarih kadar eski, nefes almak misali olağan. Zaman sadece birazcık zaman, son bulduğu yerde sevgiler bir tek an. Böyle benzer izler etrafında, alışkanlıklarımız bile sıradan. Gidiyorum, bütün aşklar yüreğimde, gidiyorum kokun hala üzerimde. Sana korkular bıraktım, bir de yeni başlangıçlar, bir kendim, bir ben, gidiyorum. Zaman sadece birazcık zaman, kızgınlığım yalnızlıktan korktuğundan, bilirsin karanlıktan da ürkerim çocuklar gibi, ışıkları hep yakarım bu korkudan. Gidiyorum, bütün aşklar yüreğimde, gidiyorum kokun hala üzerimde, sana korkular bıraktım, bir de yeni başlangıçlar, bir kendim, bir ben, gidiyorum.

0: günün özel şarkılarında İbrahim Sadri buradaydı.
1: Gidiyorum.
0: 26 Eylül cumartesi günü, yani bu cumartesi saat tam 20.30'da Maltepe'de Hilton AVM içerisinde, orada seyirlik sahne var, çok da güzel bir alandır. İbrahim Sadri sineması gösterinin ismi. İbrahim Sadri sahne alacak. Ben de orada olacağım bu arada, onu da ileteyim sizlere. Ve kısa bir reklam arası, tekrar görüşeceğiz.
1: Gidiyorum.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Şampiyonlar Ligi dedik. Öyleyse sözümüzde duralım. Önce Selami Şahin, hemen ardından sanat güneşimiz Zeki Müren burada olacak.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
6: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
7: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
11: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: Pix bilgilendiriyor. Eylül ayının gelmesiyle günlük rutinler de yeniden şekilleniyor. Modadan süpermarkete, teknolojiden ev yaşama, ihtiyaç duyulan ürünlerde avantajlı fiyatları yakalamak, bütçeyi daha iyi yönetmeye yardımcı oluyor. Bu dönemin ihtiyaçlarını tamamlarken alışveriş yapmanın yeni bir yolu da İdefix'le grup alışverişi. Birlikte almanın gücüne dayanan bu yeni nesil alışveriş deneyiminde İdefix mobil uygulaması veya sitesine girerek grup alışverişi kampanyalı ürünlerden ihtiyaca göre seçilerek kampanyaya katılım sağlanıyor. Ürün linkinin arkadaşlarla ve çevreyle paylaşılması, aynı ürünü almak isteyenlerin de kampanyaya katılmasını sağlıyor. Süreç kampanya detay sayfasından takip edilebiliyor. Hedeflenen satış adedine ulaşıldığında kampanya tamamlanıyor ve ürün avantajlı fiyatıyla satın alınabiliyor. Grup alışverişi kampanyaları sınırlı süre ve stoklarla sunuluyor. Grup alışverişi fırsatları, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 22 Eylül 1792 yılında Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi. Öte yandan 22 Eylül 1908 yılında Bulgaristan Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etti. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show şimdilik dükkanı kapatıyor. Yarın 17'de tekrar açacağız. O vakte kadar sizlere güzel bir akşam diliyorum. Yurt dışındaki dinleyicilerime de bir selam, onlara da bir merhaba gönderelim. Yavaş yavaş köşemize çekelim. Allah'a

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın ikinci iş günü akşamında da kavuştuk çok şükür ay ışığı gölgesi altında. İyisiyle kötüsüyle geçip giden bir günün ardından gecesine huzur katmak adına, ruha adeta nefes aldırmak adına ay ışığı nöbetimizdeyiz. Allah iyi insanlarla yolumuzu kesiştirsin temennisiyle başlamak istiyorum yayınımıza. Bol, iyi ve iyi kili geçsin günlerimiz. İşlerinde olanlara kolaylıklar dileyerek, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileyerek, evlerinde olanlara da iyi istirahatler dileyerek başlıyoruz. Her biriniz hoş gelin.

o kadar klişe olmaya başladı ki hemen hemen birçok sıkıntının başında stres kaynaklı olduğunu hemen söyleyebiliyoruz. Tabii bu da yalan değil. Tıbbi olarak da, bilimsel olarak da daha doğrusu kanıtlanmış bir şey bu. Stres kaynaklı birçok sıkıntının da varlığından haberdarız. Peki bu strese nasıl mücadele edilir? Kişiden kişiye göre değişir tabii ki ama uzmanların en azından ortak noktada buluştuğu bazı maddeler var sevgili dinleyenler. Stresi azaltmaya dair şu hobiler gayet etkili olduğunu söylüyor. Bahçe bitki işleriyle uğraşmak, bulmaca çözmek mesela, ilginiz varsa şayet, resim yapmak, yürüyüş yapmak, kitap okumak, öte yandan el işi örgü yapmak, yemek yapmak şayet ilgi alanınıza giriyorsa ve yüzmek gibi çeşitli hobiler stresi azaltma noktasında çok etkili olduğunu söylüyor. Ve tabii ki müzik dinlemek. Müzik dinlemenin de yine stresi azalttığına dair önemli bir katkısı var. İmkanlarınız dahilinde birçok şey de geliştirilebilir bir yetenek. Dolayısıyla siz ne kadar isterseniz uğraşırsanız kendinizi o denli geliştirebilirsiniz. Mutlaka bir hobi edinerek stresi azaltma noktasında, hayattan daha çok keyif alma noktasında kendinize şahane bir katkıda bulunabilirsiniz.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

0: Mesajlarıyla aramızda olduğunu gösteren dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Yayının başında da söylediğim gibi bugün daha çok kendinizi dinleyeceksiniz sevgili dinleyenler. Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden de birçok mesajla katılım sağlıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ama şöyle bir genel bir mesajların içeriğine baktığımda hayata dair tecrübelerimizden konuşuyoruz aslında. Her yaşadığımız tecrübede hatta en küçük hatalar bile bizi bugün olduğumuz kişi yapıyor. Unutmamak gerekiyor ki hata yapmak demek başarısız olmak demek değil sevgili dinleyenler. Tam tersi, hata yapmak demek öğrenmek demektir. Hatta lisedeyken matematik öğretmenimiz ne kadar çok hata yaparsanız ben o kadar çok mutlu oluyorum demişti. İlk başta bunu anlamamıştım. Sonrasında hatanızı bu zamanda fark ettiğiniz takdirde sınavda o hatayı tekrar etmemeniz için mutlu oluyorum demişti. O zaman idrak edebilmiştim. O yüzden hata yapmak başarısız olmak değil sevgili dinleyenler ama öğrenmek demek. Hatada ısrar etmemek, yani bir daha aynı hatayı yapmamak tabii ki. O zaman başarısızlığa doğru gidecektir süreç.
1: Nereden aklıma esti kim bilir, gezdim dün gece

gece şehri şöyle bir eski sokaklar yerli yerinden dostlar oturmuş kırka

0: Onur'la Ayşe.
1: Bırakamam seni ben, yanımdan gidemezsin. Seviyorsan benimle oturup içeceksin.

öyle bir dönem geliyor ki kimin nerede olması gerektiğini en iyi bildiğimiz döneme denk gelebiliyoruz sevgili dinleyenler. Kafamızın ve kararlarımızın o çok net olduğu, kalbinden ve sevgisinden emin olduğumuz insanlarla beraber olduğumuz bir dönem bu aynı zamanda. Tabii böylesi bir durumda her şey en kötü haliyle bile çok güzel gelebiliyor böyle olunca. Yani sıfır şüphe ve belirsizlik durumu aslında. O yüzden kararlarınızın net olduğu, kafanızın net olduğu, kalbinden ve sevgisinden emin olduğunuz insanlarla beraber olduğunuz, şüpheden uzak, belirsizlikten uzak, net bir mutluluk sizi bulsun.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken şüphe duymakla, belirsizlikle alakalı yine cevaben çok güzel mesajlar geldi. Teşekkür ederim sevgili dinleyenler. Tabii birine duyulan şüphesiz güven hissi bence dünyanın en güzel nimetlerinden biri olabilir. Çünkü insan kuşkusuz bir teslimiyet, güven duygusu çok sağlam bir liman, çok huzurlu bir liman oluyor adeta yüreği için. Hatta bilenleriniz mutlaka vardır. Hazreti Ebu Bekir'in Peygamber Efendimiz için "o söylediyse doğrudur" demesi mesela şüphesiz bir güven örneği aslında. Allah hayatımıza giren herkesin, arkadaşın, eşin, dostun, ailenin işte böyle güven verenini nasip etsin. Çünkü sadakat çok büyük bir olay. Güvenimizi hak edecek insanlara çıksın yolumuz ve aynı zamanda bize duyulan güveni de hak edenlerden olalım.

Zamanın değiştiği gibi, mevsimlerin değiştiği gibi insan da değişiyor. Eylül ayındayız mesela. Hazan mevsimi derler. Bir bir ağaçlar yapraklarını döküyor. Zamanında yemyeşil olan, çiçekleriyle güzellik saçan o ağaçlar yapraklarını döküyor. Ama ne için? Daha güzel yeşerebilmek için, yenilenmek için. Yani değişiyor. Biz de değişiyoruz sevgili dinleyenler. Kırıldığımız zaman mesela, kırıldığımız kadar sağlamlaşıyoruz bu dünyada. Bizden ne kadar gidiyorlarsa, biz de o kadar uzaklaşıyoruz onlardan, insanlardan. Yolun sonu belki bizi yapayalnız hissedebileceğimiz, kimseye kolay kolay bağlanamayacağımız birine dönüştürüyor olabilir ki bu muhtemeldir. Ama biz bize artık kimsenin kolayca yıkamayacağını da öğreniyoruz değil mi sevgili dinleyenler? Bence öğreniyoruz. Öğrenmemiz gerekiyor. Sırı dökülmüş.

Değişmek dedik ya, değişmek konusunda biz kendimizin değişimini fark ediyoruz tabii ki ama bir de başkaları da fark ediyor bunu. İşte o zaman da neden değiştin diye soruyorlar. Mutlaka başınıza gelmiştir. Neden değiştin? Değiştim çünkü sevdiğiniz insanı kırarsanız bir zaman sonra onu bulamazsınız. O her şeyini bildiğiniz bir yabancı haline gelir. Çünkü kırgınlık insanı değişmek zorunda bırakıyor sevgili dinleyenler. Evet, kırıldığımız kadar sağlamlaşıyoruz dedik ama o sağlamlaşırken değişmek zorunda da kalıyoruz. Değişiyoruz. O yüzden sevdiğiniz insanları kırmayın sevgili dinleyenler. Kırmamak konusunda daha da hassas olun. Yoksa o karşınızda çok iyi tanıdığınızı düşündüğünüz kişi, her şeyini bildiğiniz kişi bir yabancı haline geliyor. Yine her şeyini biliyorsunuz ama her şeyini bildiğiniz bir yabancı haline geliyor.

Nilgün Marmara'nın çok sevdiğim bir sözü var sevgili dinleyenler. Eskiden olsa 9 köyü ateşe vereceğin şeylere zamanla kibrit bile yakmıyorsun. Tahammül etmeyi ve şaşırmamayı öğreniyorsun. Artık hiçbir şeye şaşırmadığını fark ettiğin gün büyüdüğünü de fark etmiş oluyorsun aslında. Bu şekilde anlatmış. Kimimiz çok küçük yaşlarda, kimimiz ileriki yaşlarda büyüdüğümüzü anlıyoruz. Büyümek aldığımız yaşlarla değil de yaşadıklarımızla şekilleniyor aslında. Tabii bir tarafımız da keşke hiç büyümeseydik diyor. O tarafımız o kadar haklı ki aslında. Ama ne var ki dünyanın dönmesini, günlerin, haftaların, yılların geçmesine engel olamadığımız gibi büyümemize de engel olamıyoruz. Ama engel olabildiğimiz bir şeyler var aslında. Kararlarımız, olaylara tepkilerimiz, davranış ve tutumlarımız, işte bunları kontrol edebiliyoruz sevgili dinleyenler. Bu sebeple bin düşünüp bir konuşmalı. Zira haksız yere gönül de kırmayalım, gönlümüzü de kırmasınlar.

Sizinle şimdi paylaşacağım durumsa gerçekten aslında çok genel ama çok doğru sözler. Ama gönül bunu kabul etmiyor. Bu doğruluğu kabul etmiyor işte. Çünkü bazen o gönüle söz geçiremiyoruz. Ama bir taraftan da kulağımızda şu olsun sevgili dinleyenler. Belki de dünyanın en doğru cümleleri olabilir bunlar. Geçinmeye gönlü olan geçinir sevgili dinleyenler. Anlaşmak isteyen orta yolu bulur. Bu çok net. Ya da telafi etmek isteyen eder. Önemseyen gösterir. Kısacası ben böyleyim diye bir şey yok hayatta. Ben sana karşı böyleyim diye bir şey var.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken bu saatimize yine gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde onun şiirlerini de dinleyeceğiz. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Yaşar Nabi Nayır sevgili dinleyenler. 25 Aralık 1908'de Üsküp'te doğuyor. 1929'da Galatasaray Lisesi'ni bitiriyor ve bir dönem bankacılık yapıyor. Türk Dil Kurumu'nda Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'nda çalıştığını paylaşabiliriz. İlk sayısını 15 Temmuz 1933'te çıkardığı Varlık Dergisi'ni yayınlamaya başlıyor. Varlık Dergisi edebiyatımızın özellikle de şiir alanında çok önemli başarılara imza atmış dergilerinden de biri. Ölümüne değin de Varlık Yayın Evi'ni yönetiyor Yaşar Nabi Nayır. Sanat yaşamının ilk döneminde şiirle uğraşmış, 7 Meşale Topluluğu'nun kurucuları arasında yer alıyor. Çok sayıda çevirisi var ama asıl önemli yönü 48 yıl hiç aksatmadan yayınladığı Varlık Dergisi'dir. Hala yayınlanan Varlık Dergisi Türk Edebiyatı'na büyük katkı sağladı. Birçok yeni yazar, şair kazandırdı ve yayın çalışmaları dolayısıyla kendisine 1979 yılında Kültür Bakanlığı Büyük Hizmet Ödülü de verildi. Ölümünden sonra anısına Yaşar Nabi Nayır Edebiyat Ödülü de düzenlendi. 15 Mart 1981'de İstanbul'da hayata veda etti. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimizde onun Sen şiirini paylaşarak başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

aşkını gözlerinle dün kalbime işledin. Bir sanatkar eliyle oyar gibi mermeri, rüzgar yüzü görmeyen ufkumda genişledin. Bir fırtına halinde koptuğun günden beri, daha fani olaydı kurtulurdu zarardan. Aşkım ki, aşkım ki farkı yoktur bir dağ başında kardan. Gururuma basarak üstüne çıkanlardan dönmeyen bir sen varsın geri. Nasıl taşta çeliğin izi kalırsa derin, üstüne satır satır öyle nakş oldu yerin. Üzülme, senden sonra kalbime girenlerin yalnız senin aksindir orada görecekleri. Her geçen gün bir aşkın gevşetirken bağını, her geçen yıl aşkıma yeni bir hız bıraktı. Onda bulmuş gibi hayatın kaynağını, bu ateşle yanmasa kalbim vurmayacaktı. Kalbim vahşi bir kuştu, kendi yurdunda sultan. Ona gurur vermişti güneşten emdiği kan. Daha dün bir çığ gibi inerken dağlarından, bugün karşında sakin bir su halinde aktı. Hangi ruh duydu seni benim kadar derinden? Hangi gönülde yandın böyle bir yangınla sen? Ya benim gözlerimdir seni bambaşka gören, ya hepsinin gözleri sana görmeden baktı.

Eric Fromm'un bir sözü var sevgili dinleyenler. Derin ve ihtiraslı sev. Kalbin kırılabilir ama hayatı dolu dolu yaşamanın tek yoludur bu. Derin ve ihtiraslı sev. Yani kalbin kırılsa da aşka inancını yitirme diyor. Çünkü düşmeden yürümeyi öğrenemiyor insan, değil mi? Yürümek bir tarafa, yani koşmayı, hayata dolu dizgin koşmayı öğrenmemiz mümkün olmuyor. O yüzden sevmeli. Sevgiye aşka küsmemeli bari. O hissettiğimiz duyguların belli belirsiz suretleri oluyor. Belli olanlar kalıcı, belirsiz olanlar geçici tabiri caizse. Ama o hisle tanışıyoruz ya, yüreğimiz o hissi, kalbimiz o duyguyu tanıyor ya, bence bu bile bir şans. Nice kalpler aşkla tanışmadan göçüp gittiği bir dünyada, bence bu bile şans. Ha, tabii ki temennimiz, umudumuz onu dolu dolu yaşamakta. Sevgi çok ama çok büyük bir küme sevgili dinleyenler. İçine birçok da özne sığabiliyor. Kiminin eşi, kiminin annesi, babası, çocukları, beslediği hayvanlar ya da sokak hayvanları, ağaçlar, canlı cansız her şey olabiliyor. Sevginin kümesi çok geniş. Sevin sevgililer, sevin. Yoksa geçen günün yükü gelecek günlere ekleniyor, daha da ağırlaşıyor yaşamın yükü.

olsun başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine.

Ben uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git. Muhtacım, muhtacım gözlerine.

Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu sende görmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin. Nimettensin, nimettensin. Desem ki

İnan bana sevgilim, inan, evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini, rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün, şayet sesimi fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm. Seni arıyorum.

Ve yine bir uğurlayışın nöbeti burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Yüreklerinizden yazdıklarınız için çok teşekkür ederim. Her birini tek tek okuyup gönülden de cevapladım şarkı aralarında. İyi ki varsınız. İyi ki sesim bir mikrofon aracılığıyla sizin yüreklerinize ulaşıyor ve oradan da cümle cümle yankısını buluyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gönül diliyle, şiir diliyle, yine cümlelerin gücüyle konuşmaya çalıştık. Yetmediği yerde de şarkı olduk, şiir olduk. Belki bu gecede içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında. Kavuşmak üzere.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz.
1: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.